akşam saat 8:30. Belli ki bu gece karakolluk olacağım ama bu gece son gecem olacak. Bir daha karakolluk olmayacağım ve bir daha karakollarda sabahlamayacağım. Sabah çıkınca ilk işim babadan kalma bir 7.65 bir de mermim var. Deneyeceğim, alırsa sıkacağım.

giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Alacasına çarpmış yüzünün nefret kusan gözlerinde. Yer gök Ağustos'la yağarken sıcaktan, ter boşalırken gecenin teninden damla damla, yıkılırken içimdeki duvarlar, yıkanıyordu ruhum gecenin şefkatli mavisinde. Yıkanıyordu ruhum gece sabaha kadar. Giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Sen dümdüz ettin her yeri. Çiçeklerimi kopardın, kuşlarımı vurdun, ikonaları kırdın, mabetleri yıktın sen. Şimdi anladın mı giderken nasıl yaralı bir gülüş bıraktın bana? Ve şimdi anladın mı, ellerinle büyüttüğün çocuk artık neden kötürüm ve neden yürüyemeyecek ve belki de hiç gülmeyecek bir daha? Zaten kimler bırakıp da beni terk etmedi ki? Sen de bir kenara at gitsin beni. Her gelen yakıp da kavurdu beni. Savur küllerimi, yak gitsin beni.

Hani bir sevgilin vardı. 7-8 sene önce. Dün yolda rastladım. Sevindi beni görünce. Sokakta ayaküstü konuştuk oradan buradan. Evlenmiş. Çocukları olmuş. Bir kız, bir oğlan. Seni sordu. Hiç değişmedi dedim. Bildiğin gibi. Anlıyordu. Mesutmuş. Kocasını seviyormuş. Kendilerininmiş evleri. Bir suçlu gibi ezik. Sana selam söyledi.

Canım diyordun severken beni. Hatırlıyor musun yalancı? Hani ben olmayınca ölü gibiydin. Hani ben aşk, ben her şeyindim. Ne oldu da böyle dirildin? Bilsem ihanetini ne çok sevdim. Kime gidersen git.

Merhaba güzel gözlüm. Sana bu mektubu gözlerim yaşlı, yüreğim sancılı bir halde yazdım. Sitemlerimi hoş gör kara saçlım. Efkarlı, kederli bir başla yazdım. Bana kızıp sakın bu mektubu yırtıp atma yar. Satır aralarında gözyaşlarım var. Hangi yana dönsem bin hatıran var. Bana bıraktığın kalemle yazdım. Nereden başlayacağımı, nerede bitireceğimi bilmiyorum. Hasret kokan türküleri dinliyorum seni bana anlatsın diye. Evi sevdiğin renklere boyadım. Yerden halıları kaldırmadım ayak izlerin kaybolmasın diye. Siyah ile beyazım karışmış son günlerde. Her şey ama her şey inatla seni hatırlatıyor bu yerlerde. Dostlarla da arayı bozdum bugünlerde. Sen nasılsın, mutlu musun bilmiyorum hayatını. Umutla kaç kez bekledim yollarını. Şimdi çıkıp gelsen karşılıksız ve çıkarsız

vermeye hazırım ömrümün geri kalan yıllarını. Yaşlı gözlerimde aşk perde perde. Ben hep seninleyim, ben hep seninleyim görüşmesek de. Sen de seviyorsun, sen de seviyorsun inkar etsen de. Ben senin aşkını kalbime yazdım. Yetmedi mi yar, yetmedi mi?

Bu zarfın içine kalbimi koyup sana göndermek isterdim. Nasılsa bana bir hayrı yok, yaramaz bir çocuk misali söz dinlemiyor artık. Sensizlik öfkeye, kedere dönüştü bugün. Ayrılık isyanı başlattı bugün. Bütün gece seni düşünüp kalemi canıma batırıp yazdım. Dilimde sözler sitemkar, kalbimde hüzün. Hayalimde kara gözleri, ay parçasıdır yüzüm. Nasıl kurtulacağım nedir sözüm? Bu gece bütün yeminlerimi bozdum. Doktora gideceğim yarın sabah, ameliyat olacağım uyarsa hesaba. Kalbimi yerinden söküp çıkarsın, dayanamıyorum artık bu acıya, bu sancıya. Güzel gözlüm, hoşça kal demeden önce birkaç satır yazmak istersen sen de bana. Zarfın içine kömür karası saçlarından birkaç tel koy, hatıra kalsın bana. Ellerimi yüzüme sürüp koklamak istiyorum, yıllardır hasretim sana. Nerede yaşarsan yaşa, sen ne kadar uzaksan bana, ben o kadar yakınım sana. Aklımla barışık değilim ama gönlüm hep senden yana. İlk

İçine dert olacak. Sana bu son bakışım. İçine dert olacak. Hiçbir şey sormayış. İçine oturacak. Vedasız ayrılış. Adını kahpe koydum. Bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm var. Allah'ından ve Allah'ından bulasın.

0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Ya bu rap müzik yapanlar ne güzel şeyler yapıyorlar, ezberliyorlar, bize sevdiriyorlar, bize ezberletiriyorlar. Şimdiki nesil çok şanslı. Bu tür şarkıları sevenlerden bahsediyorum. Bizim küçüklüğümüzde bu kadar böyle arka arkaya söylenen şimdi günümüzün eğlenceli şarkısı yoktu. Bizim en büyük eğlencemiz şeydi yani. Portakalı soydum, başucuma koydum, ben bir yalan uydurdum. Adım adım. Bizimki buydu yani. Bu kadar şimdi arka arkaya yapıyorlar, az az başlıyoruz söylemeye falan. Rap tarzında biz en fazla şey derdik yani. Kutu kutu bense elmamı ye. Yani şu an biraz evet salakça geliyor bana ama hala yapanlar vardır diye tahmin ediyorum. Şey derdik mesela biz. Mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye, cik cik cik cik ötsün diye. Bu arada bizim çocukluğumuzun ne kadar merhametli olduğu da belli oluyor değil mi? Yani mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Merhametliyiz ya. Aldık onu içeriye ama kuş bile darbe vuruyor. Pırı pırı derken canlandı ellerim mahmur. Yani kuş bile, o yaşlarda bize kuş bile darbeyi vuruyormuş yani. Merhametten maraz doğarın bir değişik bir versiyonu yani. Acıma yetime döner... şeyden başlamış. Yani kuştan başlamış yani. Pır pır ederken canlanıp ellerimiz boş kalıyormuş. Yani bizimki buydu ya en fazla. Ama şimdi neler neler bak ne var bak bak mesela. Neler neler var. Bu arada günaydın, burası Mersin.
1: Mersin efendim.
0: Bu arada günaydın Tolga Dünyası programı.
2: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Bu arada günaydın, merhaba, Tolga ben. Ya biliyorsunuzdur da ne bileyim zap yaparken falan duyanlar vardır. Otobandadır adam böyle. Transit geçiyordur falan böyle. Bilmeyenler varsa tanımış olsunlar.

Yani evet ya, şimdi acayip şeyler çıkıyor. Gördüğüm kızları 5 kişiydiler. Onlar beni tanıyıp hemen sevdiler. Yani bizim çocukluğumuzda şey vardı ya, böyle sevimli sempatik olsun diye söylüyorum. Önce güneş, hava, su, sonra bol gıda gelir. Şey değil mi, sevimli değil mi? Bu bir reklam vardı ha. Reklam olmasına rağmen seviliyordu yani. Akşama babacığım, unutma ondan getir. Ama şimdikiler biraz daha farklı, gördüğünüz gibi neler neler böyle. Oh yeah. Yani şey de ben de yaparım aslında ya. Oh yeah, come on. Yeah yeah yeah. İyi dostum, burası Mersin FM. Tolga Dünyası programı. Tolga. Hem genç, hem yakışıklı, hem başarılı. Yapar mıyım? Yapar mı aslında? Ritim falan verse böyle. Oh yeah. Merhaba Tolga Bey. Tolga Dünyası burası. Hey dostum. Ya ya ya ya. Dur dur, şey yaparız şarkıyı. O sorun değil, onu hallederiz ya. Evet evet. Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası. Yağmur Catering Yemekçilik. Sakin olsun ne yaşadık. Bakınız, Yağmur Catering Yemekçilik hangi dallarda hizmet veriyor? Öncelikle Yağmur Catering Yemekçiliğin bir lokantası var. Tabelasında Yağmur Yemekçilik Kahvaltı Salonu yazıyor. Yani kahvaltıya gidilebilir. Sıcak çorba içilebilir. Mercimek olur, şehri olur. Yani artık Allah'ın ne verdiyse. Hem lezzetli, hem hijyenik, hem doyurucu, hem ekonomik, daha ne olsun. Okey miyiz bundan? Mutabık mıyız? Tamam mıyız? Kahvaltı salonu diyor. Bak, kahvaltı var. Böyle masaya, böyle tabakta falan böyle. Tabii canım, işte tost var, menemen var, sucuklu yumurta falan böyle. Kahvaltı salonu ya, işte Allah'ın ne verdiyse. Sonrasında sulu yemek çeşitli var öğlen gün içerisinde. Evet, ana yemeğiyle, pilavıyla, salatasıyla falan böyle. Aynı zamanda iş yerlerinde tabildot usulü servis var. Okey miyiz? Tabildot usulü böyle servis iş yerlerinde. Taze taze, sıcak sıcak. Aynı zamanda toplu yemeklerinizde çözüm orta. Neye lazım olur toplu yemek? Düğün yapacaksındır. Düğün, yemekli düğün. Nişan, toplu yemek, işte ne bileyim, dükkan açılışı. Yani ölmüşlerimiz Allah rahmet eylesin. Cenazelerde biliyorsunuz bu tür şeylerimiz oluyor, arayışlarımız. Cenazelerde toplu yemek organizasyonu. İşte tüm bunlar için Yağmur Yemekçilik aklınızın bir köşesinde kalsın. Bir de kampanya var biliyorsunuz. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı, salatası, limonu, biber ekmeğiyle beraber, hepsi bir arada sadece 200 lira. 200 ya. Soruyorum, tantuni ne kadar? 250 diyen var, 300 diyen var. Soruyorum, lahmacun ne kadar? 250 diyen var, 300 diyen var. Soruyorum, kebap ne kadar? 250'den aşağı yok diyen var. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı, salatası, limonu, biber ekmeğiyle bol bol ye, 3 çeşit yemek sadece 200 lira. 200, 200.

Hadi siz de programa müdahil olun. Tolga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Hadi yazıp gönderin mesajlarınızı. 0546 977 84 32. Günaydın yaz. Hayırlı sabahlar yaz. Dinliyoruz yaz. Kulağımız sende yaz. Yoldayız yaz. İşteyiz yaz.

0: Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edebilir, direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ben bir mola vereyim mi? Hemen bir mola da gidip çayımı alayım, geleyim sonra devam edelim, olur mu?
1: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga

Aydınlar olsun, gününüz aydın olsun. Canlarım benim, canlarım benim. Sabah şevkleriniz hayır olsun. Canlarım benim, canlarım benim. Hayırlı cumalarımız olsun. Cumamız hayırlı, bereketli, mübarek olsun inşallah. Canlarım benim. Bu aziz mübarek cuma günü yüzü suyu hürmetine dualarımız ve tövbelerimiz kabul, ibadetlerimiz makbul, günahlarımız af olur inşallah. Canlarım benim. Bu aziz mübarek cuma günü yüzü suyu hürmetine hastalara şifa, dertlilere deva, İnşallah borçlulara eda, inşallah. Canlarım benim, bu aziz mübarek cuma günü yüzü suyu hürmetine İnşallah sevenler kavuşur, kavuşanlar seviyor. Canlarım benim, bu güzel cuma günü yüzü suyu hürmetine İnşallah insanlar mutlu olur. Tabii canım,

kalbinizden sevgi, kolunuzdan sevgili. Yani baktığımız zaman aslında aynı amaca hizmet ediyor yani. Nedir? Nedir abi baktığımız zaman? Hani hakikaten şimdi kolunda sevgilisi olup herkes ister mi? Ben de isterim. Yani neden olmuyor? Evliyim diye olabilir belki. Yani kolumuza. Herkes ister kolumda bir sevgilisi olsun. Kalbinde bir sevgi olsun, cebinde para olsun. Kafasında dert tası olmasın. Bir de şey var 90'ların direklerinde bir tane. İnerim mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalma. Mutluluk yağmuru altında şemsiyesiz kalma. Bir de şey var. Bir de şey var yine o zamanlardan kalma. Efendim kucak dolusu sevgiler. Kamyon dolu dövmecek. Valla 90'lardan mı kaldı bilmiyorum ama insanların birbirlerine hayırlı cumalar mesajı gönderdi. Aslında bunun bir istatistiği çıkarıldı mı, araştırması yapıldı mı ya? En çok hayırlı cumalar mesajı gönderen topluluk ya da ırk ya da ülke ya da şehir, bunları bir çıkarsalar aslında. Ben yemin edebilirim ama ispatlayamam. Bence Türkiye ağır basacak. Ben herhangi bir gayrimüslimin hayırlı cumartesiler, ne bileyim ondan sonra şeyleri var ya mesela. Mesela Yahudilerinki cumartesi, Hristiyanlarınki pazar ya, özel günleri. Ben insanların birbirlerine hayırlı cumartesiler diye bir şey olmaz da. Zaten hayırlı cumartesi demezler de. Ben bilmiyorum, öyle bir şey olduğuna ihtimal vermiyorum. Ne yapıyorlar mesela Yahudiler? Cumartesi günleri, onların özel günü. Kiliseye gidiyorlar. Ne yapıyorlar gayrimüslimler? Yani Hristiyanlar. Pazar günleri onların özel günleri. Ne yapıyorlar? Kiliseye gidiyorlar. İbadet ediyorlar yani. Değil mi? Ana baba kutsal mı? Hazreti İsa, Tanrı, bunlar yani. Bak bizim kutsalımız pazar, biz o yüzden kiliseye gidiyoruz diyor. Biz de şey, hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Diyorsun ibadet anne, hayırlı cumalar nite. Diyorsun işte ellerini semaya, hayırlı cumalar, hayırlı. Ya diyorsun işte abdest, secde, vaaz, hutbe, hayırlı cumalar. Canlarım benim, güzel bir cuma olsun ya. Bak hafta sonuna giriyoruz. Mükemmel haftası olan bir cuma olsun, olur mu? Yani bugün dualarımız anında kabul olsun. Derdimiz, tasamız, kederimiz olmasın. Cebimizde para olsun, kolumuzda manita olsun. Güzel bir hafta sonu geçirelim lan. Olsun değil mi? Bence olsun ya. Ha bu arada hayırlı cumalar.

0: her sabah onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, hatta yüz binlerce vatandaş erken kalkıp yol alıyor. Erkenden yollara koyuluyor. Bunların bir kısmı esnaflar. Esnaflar da erken kalkıyor, yollara koyuluyor. Bir kısmı öğrenciler. Onlar da okullarını içmeye çalışıyor. Bir kısmı işçiler işlerini içmeye çalışıyor. Bir kısmı memurlar masasına yetişmeye çalışıyor. Yani baktığımız zaman öyle farklı farklı yerlere geçmeye çalışan insanlar var. Bunların çoğunluğu şu anda bizi dinliyor, kulak asıyor, kulak veriyor bize. Ama biz bunların içinden bazılarını bile biliyoruz. Bunlardan bir tanesi mesela Cumali Usta. Cumali Usta'yı tanımayanınız var mı? Tanımıyorsanız bakın şuradan tanıyabilirsiniz. Bak şu jingle'da adı geçiyor bak.
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Yok burada geçmiyormuş, pardon.
1: Yağmur Yemekçilik sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırnıl PTT yanında hizmetinizde.
0: İşte bak burada ismi geçiyor. Cumali Usta diyor. 31 yıllık tecrübesiyle diyor. Evet evet, Yağmur Catering Yemekçilik diyor. Yani tam adı Cumali Kırmaz Usta. Bak erken kalkmış, yol almış, erkenden yola koyulmuş. Erkenden işinin başında yerini almış. Erkenden tezgahını temizlettirmiş. Teftişte şu anda. Ya 31 yıl öncesinde muhtemelen elinde bezle tezgahları siliyordu. Muhtemelen elinde süpürgeyle ortalığı temizliyordu. Muhtemelen elinde kepçeyle yemek karıştırıyordu. Muhtemelen limon doğuruyordu, biber hazırlıyordu falan. Yani 31 yıl önce mesleğe başladığı ilk günlerde çıraklık yaptı da bunları yapıyordu. Ama 31 yılın sonunda artık usta olunca, bir de işletme sahibi olunca muhtemelen teftişte şu anda. Şu anda teftiş ediyor. Evet arkadaşlar, günaydın. Öncelikle dükkanımızın önü süpürülmüş mü? Evet süpürülmüş, elinize sağlık. Masalarımız temiz mi? Buralar güzel sulanmış mı? Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Dükkanımıza girelim bakalım. Tezgahımız temiz mi? Okey. Hemen şuralara bakıyoruz. Toplu mu? Tamam. Tezgaha bakıyoruz. Okey. Tamam. Hadi bir de mutfağa girelim bakalım. Mutfakta herkesin bonesi var. Herkesin maskesi var. Herkes hijyen kuralları olmuş. Okey. Tencereler tamam. Kevgir, kepçe, spatula, tepsiler. Tepsi yerli yerinde. Arkadaşlar teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Size başarılar diliyorum arkadaşlar. Teftiş görevini yapıyor şu anda. Tüm bunları söyledikten sonra muhtemelen olan şeye de gelecekler. Oradan bana bir çorba koysanız ya. Bir çorba koyun bakayım, nasıl olmuş? Çay, tuzlu limonu nasıl olmuş? Evet evet, Cumali Usta erken kalkmış, erkenden yol almış, erkenden iş yerine varmış. Şu anda günaydın, hayırlı cumalar kardeşim diye mesajını göndermiş. Sana da hayırlı cumalar Cumali Usta, sana da hayırlı işler Cumali Usta, sana da bol kazançlar Cumali Usta, sana da bol bol hayır yapıp sevap kazanacağın bir gün olsun Cumali Usta. Evet. Öncelikle biliyorsunuz ki Yağmur Catering Yemekçilik sulu yemek ve kahvaltı salonu. Kahvaltıda biliyorsunuz peynirdir, zeytindir, sucuklu yumurtadır, menemendir, çorbadır. Seç, beğen, ye, güzel güne kahvaltıyla başla. Sonrasında sulu yemek çeşitleri. Biliyorsunuz 3 çeşit yemek diye bir tabir vardır. Lokantalarda, yemekçilik şirketlerinde vardır. Şimdi şeyi sormak lazım. Neden Yağmur Lokantası değil de Yağmur Catering Yemekçilik? Çünkü toplu yemek organizasyonlarında da çözüm ortağınız oluyor ya. Çünkü iş yerleri...

De tabildot usulü servis imkanı var ya, o yüzden yağmur yemekçilik. Daha da büyük böyle organizasyonlara imza attığı için de yağmur catering yemek. Sulu yemek yani, böyle üçü bir arada, üç çeşit tabildot usulü. Cumali usta işletmecinin de, bir de cuma günleri yemeklerin yanında tatlı ikramı var. Evet, her cuma üç çeşit yemek yiyorsunuz ya, mesela kuru fasulye pilav cacık. Bu 200 liraya mesela, yanındaki tatlı da ücretsiz. Evet, ücretsiz ikram yani, ikram. Mesela birinin yanına gittiğinizde çay içer misin diye soruyor. Cumhal Usta şey diyor, açlığın var mı? Yok oğlum, oradan bir puding getir, bir kelebal getir. Lütfen vaadine, sevil, sevil. Sevil. Duyduk duymadık demeyin. Her cuma yağmur yemekçilikte bedava, bedava, bedava. Tatlı bedava. Aslında orada küçük bir detay var. Yemeklerin yanında tatlı bedava da. Siz olayı yanlış anlayıp yağmur yemekçiliğe gidip de, ya biz sabah Tolga'dan duyduk, bedava tatlı varmış yemeğe geldik derseniz ne yapabilir ki? Ne diyebilir? Yok öyle bir şey mi diyecek? Hayır buyurun, hoş geldiniz der yani. Yani şey, aranızdan böyle 10, 20, 50, 100, 200, 300'ünüz yanlış anlayıp tırmıla gidip sanayi sitesinden yağmur yemekçiliğe selam aleyküm, sabah radyoda duyduk, bedava tatlı dağıtıyormuşsunuz kardeş deseniz, otursanız tatlıyı yeseniz mesela. Ha, ne diyebilir yani Cumali Usta? Yok öyle bir şey mi der? Hayatta demez. Hayatta demez. Hatta siz gidip vallahi kardeş Tolga'dan duyduk, yemeğe geldik ama üzerimize de para almamışız deseniz ne diyebilir? Afiyet bal şeker olsun derdi. Ben sizin yerinizde olsam gider derim. Selamünaleyküm kardeş, radyodan duyduk, tatlı dağıtıyormuşsunuz bedava. Puding varmış, 20 kelbası varmış, nedir bugün? Yok biz tokuz, biz karnımız tantuni yedik, biz bize bir tantuni. Olabilir bence. Afiyet olsun.

0: Şimdi bugün cuma, hayırlı cumalar. Bu cepte bu programı canlı yayınlayıp kayıt altına alıyoruz. Önümüzdeki günlerde programı tekrar yayınlanacak. Programının canlı yayınlandığı gün bayram arifesi. Bayrama adım adım yaklaşıyoruz. Artık bayram konuşuluyor. Bayramda ne haberiniz? Aldınız mı biletinizi? Gidiyorsunuz mu? Nedir yani bayramda plan program var mı falan gibi durumlar var. Ama programın tekrarının dinlendiği gün muhtemelen Kurban Bayramı'nın 3. günü olmuş olacak. Artık bayram telaşı falan geride kalmıştır diye tahmin ediyorum. Şimdi programı bayram arifesinde dinlediğinizde evet bayramla ilgili planlar yapılıyor. Özellikle Sly Ray'ın planları yapılıyor. Yani bizim tercihimiz, bizim tavsiyemiz ve temennimiz o yönde. Ya umuyorum Sly Ray'ın planları yapılıyordur. Sly Ray'ın şu anlama geliyor. Doğduğu memleketin dışında çalışmaya gidenler, gurbette çalışanlar böyle bayram gibi özel günleri kendilerine fırsat bilirler. Ve bu özel günlerde de mutlaka ama mutlaka ailelerinin de büyüklerinin ve de küçüklerinin sevdiklerinin yanlarına girerler. Biz buna Sly Ray'ın diyoruz. Yani doğduğun topraklara gitmek demek anlamına geliyor. Tabii şimdi herkesin tercihine saygı duyuyoruz ama şöyle tipler var.
1: Vallahi kardeş biz Sıla'yı özlemişiz ya. Harbiden biz anayı özlemişiz, babayı özlemişiz, kardeşi özlemişiz. Doğduğumuz toprakları özlemişiz ya. Biz bayramda Sıla'yı rahim yapacağız diyenler olduğu kadar... Yani baba bilmiyorum ya, ben de şimdi şöyle bir Bodrum'u yapsam acaba diyorum. Yani bizim Mervecanlar Bodrum'a gidelim dediler. Yani Bodrum'u Çeşme'mi karar vermedim yani. Ya bayramda güzel olur diyorlar. Aslında Yunan mı kaçsak ne yapsak? Yani bu Yunan mı yapsak acaba? Gemiler falan gidiyor böyle, mavi tur falan yapılıyor böyle. Yunan'da güzel adalar var, ne yapsak acaba ya? Yani saygı duyuyoruz canım, şey yapmayın, küçümsemiyoruz ki. Olabilir yani. Bana da tercihimi sunsanız ben de Yunan'a gitmeyi tercih ederim ama tercihim sorulmuyor. Bana ya seve seve ya seve... Sıla-i Rahim yani ben, evet. Hayır, Yunan'a gidip ne yapacağım ben şimdi yani? Hayır, tek başıma gitme tercihim olsa kabul ederim de. Biz genelde dört erkek bir arada geziyoruz. Ben, Tolgahan, Karan ve Duhan. Yani ben ve büyük oğlum ve ortanca oğlum ve küçük oğlum. Biz genelde böyle ya, anlamıyor musun? Ya muhtemelen Yunan'a şey yapmazlar yani, çok da şimdi değil, bir 20-30 sene sonra. Ben takma diş kullanmaya başladığımda bu olabilir bak. Şu anki de bayağı. Bu arada hani yok Yunan yapalım, yok tur yapalım, yok gemi yapalım falan diyorsunuz da. Bak geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz ki bir gemide bir virüs, hantavirüs muhabbeti vardı. Ondan sonra yine başka bir gemide başka bir virüs daha çıkmış. Mono mu, moro mu ne? Yani gemilerden uzak durun diyorum size bak. Bak ben size söyleyeyim, gemiler kötü kollak, Allah korusun. Ya tamam, bu trajikomik bir durum. Baktığınız zaman can kayıpları var, Allah rahmet etsin. Yani ama nerede çokluk, neydi onun şeyi ya devamı? Nerede neydi onun? Şok muydu? Nerede çok orada şok mu? Şey miydi? İnsanlar çok olunca herkes şok mu oluyordu? Ne bu? Ne oluyordu? Yani... Abicim boş verin siz, Yunan'dır, Kanaryalardır, yok Maldivler'dir falan. Abicim boş verin siz ya. Yok efendim denizdir, kumsaldır. Bersin'de de var bunlar ya. Olmazsa ne olacak ya? Hayır, bir de böyle kendi kendine Yunan mı yazdık ya, bilmiyorum ki. Oğlum anan soğan baban sarımsak. Sen değil mi? Kendimizi böyle jet sosyete gibi gösterip de la iki nesil, üç nesil öteye gitsek, nenemiz tezekle ısınıyordu, tezek yakıyordu. Burada biz biziz, aramızda yabancı yok, yanlış anlamayın ne olursunuz ya. Burada biz biziz. Yani anlayacağınız, programı bayram arifesinde canlı yayınlayıp kayıt altına alıyoruz. Ama bayramın üçüncü gününde dinleyeceksiniz. Bir benzerlik var. Programı canlı yaptığımız günün sabahı da cuma. Programı tekrar yayınladığımız günün sabahı da cuma. Mesela bayramın üçüncü gününün cumasında şey diyebiliriz. İkisi bir arada. Hem kurban bayramı hem cuma sabahı. İki bayram. Olabilir, iki bayram. Yola çıkacak olanlar, aman diyeyim aracınızın bakımını yaptırın. Aman diyeyim dinlenmeden yola koyulmayın, güzelce bir dinlenin. Aman diyeyim trafiğe çıkmadan öncesinde emniyet kemerinizi takın. Sevdiklerinizin mutlaka şeylerini alın, önlemlerini alın. Aman diyeyim arkadaşım, bak ne olursunuz. Yani kötü haberler duymayalım. Kurallara uyalım. Hız yapmaya gerek yok. Felaket, sürat felakettir. Şey yapmayın, anlatabiliyor muyum? Kazasız, belasız gidin gelin. Bir de kurallara uyun ki ceza da ödemeyin. Cezalı ateş pahası ha. O ödeyin ceza yerine. Oğluna yeni bir ayakkabı, yeni bir şapka, yeni bir pantolon alırsın. Yani anlatabiliyor muyum? Kazasız, belasız, cezasız, hayırlı cumalar.

0: Ya bu kayıt programlarında genelde şey yapamıyorum böyle. Instagram'a falan açıp işte ne bileyim bazen böyle telefon elime alıp mesajlara bakamıyorum ama şimdi hızlandırılmış bir şey yapalım ya. Hızlandırılmış bir şeyler yapalım ya. Ömer de radyo başındaymış, Instagram'dan günaydın abi, hayırlı sabahlar yazmış. Sevgili Güven de radyo başında. Günaydınlar Tolga abi, bize bir şarkı yayınlar mısın demiş. Bu şarkı sana gelsin Güven. Eren dinliyormuş Eren. Günaydın abim, hayırlı sabahlar diyor. Sevgili Eren. Necati. Hayırlı sabahlar olsun Necati. Günaydın olsun Necati. Necati'ye günaydınlar. Merhabalar Tolga Bey, ben Meryem. Bir hafta önce keşfettim programınızı, keyifle dinliyorum, enerji veriyorsunuz diyor. Günaydın Meryem Hanım, biraz geç kalmadınız mı ya? Biraz geç kalmadınız mı ya? Her ne kadar Cumali Usta gibi 31 yıllık tecrübem olmasa da nereden baksanız 20, 25, 30 yıla yakın süredir radyo programı. Meryem birazdan diyecek. Ay ne 30 ayol, ben daha 24'üm. Şey yapacak ya. Peki hayırlı sabahlar. Gününüz aydın olsun, hayırlı sabahlar olsun. Sıktı şimdi. Merhabalar Tolga Bey, ben İbrahim. Biz de dinliyoruz. Bize bir günaydın der misiniz diyor. Tamam, İbrahim'e de günaydın. İbrahim'in bizi dediği kişiye de günaydın. Hayırlı sabahlar İbrahim. Günaydın olsun İbrahim. Merhabalar Tolga kardeş, ben Serdar. Hani bize bir günaydın yok mu? Hayırlı cumalar yok mu diyor. Abilerin abisi, canım abim, Serdar abim. Ya Serdar'ın durumu şey bu kardeş vardaş. Ulus cebeci çankaya, kardeş deriz kankaya. Ondan Serdar, eksik olma. Ayhan'a da günaydınlar, hayırlı sabahlar. Ayhan, günaydın olsun. Osman, sana da hayırlı sabahlar olsun. Fatih, senin de günaydın olsun. Instagram mesajlarının bir kısmı bazılarıydı. Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız. Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik. İş yerlerine tabildot usulü serviste Yağmur Catering yemekçilik. Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızda Yağmur Catering yemekçilik. Hem güvenilir, hem hijyenik, hem lezzetli, hem doyurucu, hem hesaplı, hem ekonomik Yağmur Catering yemekçilik. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, bilgi alabilir, direkt mesaj verebilirsiniz. Instagram Yağmur Yemekçiliği takip edin, direkt mesaj yazıp bilgi alın, sipariş verin. Biz şimdi bir mola verelim, çayımızı alalım, gelelim sonra kaldığımız yerden devam edelim.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübe.

0: ile Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
1: Hayırlı cumalar.

Şimdi şu bir gerçek ki sabahın bu saatleri insanların yollara koyulduğu, iş yerlerine doğru direksiyon salladığı zaman dilimi. Hani buna sürüş saati diyebilirsiniz, drive time diyebilirsiniz. Herkesi de aynı şey zaten, drive time sürüş saati. Ya insanların yollarda olduğu zaman dilimi. Ya elimizde bununla ilgili istatistik var. Radyoların en çok dinlenildiğine inanılan zaman dilimidir. Drive time ve sürüş saatleri. Yani sabahları 7-9 saatler arası. Öğleden sonra akşamüstü de aslında 5-7 ama 6-8 de olabiliyor bazı büyük şehirlerde. Yani biz bunlara drive time diyoruz. Yani radyoların daha çok dinlenildiğinin düşünüldüğü zaman dilimi aslında bu. Yani zaman, saat anlamında böyle bir şey var. Gün anlamında çok fark ettiğini düşünmüyorum. Bence gün hafta içi hafta sonu olarak belki ikiye ayrılabilir. Mevsim olarak baktığımız zaman, yani şimdi şu anda mesela ilkbahar mevsimindeyiz ama programı dinlediğimiz, tekrar dinlediğimiz gün de aslında ilkbahar olacak değil mi? Evet. Yani Kurban Bayramı'nın 3. gününün sabahı da ilkbahara dahil oluyor. Ne zaman ki, bakınız şunu söyleyeyim öncelikle, Kurban Bayramı arifesinden bahsediyoruz. Daha Kurban Bayramı'na yaklaştığımız günlerden. Önümüzde bir hafta sonu var. Bu hafta sonundan sonra Kurban Bayramı haftası var. Tamam, bak şimdi bunu cebe koy. Koydun mu cebe? Yani Kurban Bayramı normalde 4 gün, bir de arife günü yarım gün, 4,5 gün, tamam mı? Her sene olduğu gibi bu sene hükümet dedi ki 1,5 gün idari izin yapalım. Bunu siz kendi aranızda halledin dedi. Yani 2 hafta sonunda sayacak olursak toplamda 9 günlük bir bayram tatilimiz oldu. Bu bayram tatilimiz de 22 Mayıs Cuma günü. Mesai bitiyor, 23 itibariyle başlıyor, tamam mı? Yani şöyle özet.

0: diyebilirim, kafanız karışmasın. 23 Mayıs Cumartesi'ye 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Yani Mayıs'ın son 9 günü tatil, bayram tatili, Kurban Bayramı tatili. Yani bunu düşünecek olursak Mayıs'ın son günleri dedik ya. Mayıs'tan hemen sonraki gün olan Haziran, 1 Haziran. Yani ne oluyor? Mayıs'ın son günleri aynı zamanda ilkbaharın son günleri. Yani Kurban Bayramı tatilinin sonrası Haziran, yani yaz mevsimi.
1: Demedin sevgilim.
0: Yani adım adım yaklaşıyor muyuz kızgın kumlardan serin sulara atlamaya? Adım adım yaklaşıyor muyuz havuz başında limonata yudumlayıp kitap okumaya? Adım adım yaklaşıyor muyuz yayla mevsimine? Yaylada mangal yakmaya? Adım adım yaklaşıyor muyuz pikniğe gitmeye, piknik deyip atlamaya, top oynamaya? Adım adım yaklaşıyor muyuz saatlerce balkonda oturmaya? Adım adım yaklaşıyor muyuz karpuza, çileğe, incire? Adım adım yaklaşıyor muyuz kiraza, üzüme? Adım adım yaklaşıyor muyuz yaz aşklarına? Samurai. Adım adım yaklaşıyoruz. Geliyor gelmekte olan ha. Harbiden var ya. Yani insan bir kımıl kımıl oluyor ha. Geldi bahar ayları, titrer gönül yolu. Söyleyeyim size yani. Özellikle Akdeniz'in incisi, güneyin birinci güzel Mersin'imizde yaşanan yazlar. Özellikle Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi güzel Mersin'imizde yaşanan aşklar. Yok lan oğlum, hep sayın lan. Yani özellikle Mersin'in yazını hatırlayanlar geçirsen de Dolgancığım nem var ya, var ya acayip derecede sıcak oluyor ya. Yemin ediyorum acayip sıcak oluyor ya. Evet, Mersin'imizde öyle bir şey var. Çok sıcak oluyor ama klima var işte. Serin yerler var, yayla var, yazlık var. Havuz başı var, deniz kenarı var. Yani şunu söyleyebiliriz. Harbiden Mersin'imizin denizi, denizinin kenarı, plajı, kumsalı, sahili bildiğiniz cennet ya. Bildiğiniz cennet. Adım adım yaklaşıyoruz. Adım adım yaklaşıyoruz. Alo, deniz çok güzel, gelsene. Aho. Oğlum bak, manitalar var lan, gelsene.

0: Yani çığırtkanlık yapmış gibi olmayalım ama gel vatandaş gel. Üç çeşit yemeğe gel. Lezzete gel, kaliteye gel. Ekonomiye gel, güvene gel. Gel vatandaş gel. Bu devirde 200 liraya üç çeşit yemeği kim verir? Gel vatandaş gel. Hem 200 liraya üç çeşit doyurucu yemek hem de yanında tatlısı da ikramı. Gel vatandaş gel. Bugün yağmur kedrin yemekçilikte Hatay tava var, Hatay tava. Tam böyle ekmek banmalık. Ben sizin yerinizde olsam yanımda ekmek götürürüm bak harbi. Yok şey veriyor. Yağmur yemekçilik tabii ki de yemeklerin yanında ekmek veriyor da. Geçtim. Hani belki utanırsınız ikinci istemeye. Siz koltuk altından çıkartıp banmaya. Da Hatay tava diyorum ya. Yağmur yemekçiliğin vereceği bir sepet ekmek biter böyle bandıra bandıra yağına böyle yam yam. Yağmur Kedrink yemekçilikte Hatay tava var bugün. İzmir köfte var İzmir. Ona ekmek banılmaz, o ekmek arası. Ona ekmek arası, üzerine domates, kornişon falan. Yağmur yemekçilikte patlıcan karnıyarık var bugün. Patlıcan karnıyarık. Arkadaşım bunun karnının yarıklığı ayrı bir lezzet. Patlıcan ayrı bir lezzet. Allah'ım esirgesin. Allah'ım esirgesin. Böyle patlıcanı böyle ekmeğin arasına alıyorsun ya. Tam ağzına götürürken elinin şurasından yağlar böyle dirse Allah'ım esirgesin. İçli köfte var. Bugün ne yapmışsınız abi Şampiyonlar Ligi ya? Harbiden diyorum bak Cuma günün özel şampiyonlar içli köfte diyor ya. Arkadaşlar bilmeyenler için söyleyeyim. İçli köfte benim kırmızı çizgimdir. İçli köfte için can alırım, can veririm. İçli köfte için arkadaşımı satarım. İçli köfte için var ya. İçli köfte için dinimi de... Hayır canım şaka o kadar. Hayır canım elhamdülillah Müslümanım. Hayır konuyu daha çok kavrayabilmeniz anlamında söyledim. Yok yani şimdi gidip can mı alacağız yani? İçli köfte ya. Şampiyonlar Ligi'ne bakar mısınız? İçli köfte, patlıcan karnıyarık, Hatay tava, İzmir köfte. Maşallah. Bakınız pirinç pilavı, bulgur pilavı, mercimek çorbası, yayla çorbası, spagetti makarna. Her cuma yemeklerin yanında tatlı ikram. Bugün yemeklerin yanında verilen muzlu puding ikramımız verdi ya. İkramımız verdi. Yani her gün 3 çeşit yemek 200 lira, bugün 4 çeşit yemek 200 lira. Yani bugün yağmur yemekçilikte muzlu puding 200 lira, yanında 3 çeşit yemek hediye. Öyle mi? Ya, doğru duydunuz. Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği pilavı salatası, tatlısı limon. Hepsi birden sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Duydunuz efendim. Hırpalandım limeli. Biz gidelim bir ziyaret edelim, yolumuz Tırmıl'a düşecek. Böyle ne bileyim Adana'dan gelirken Tırmıl uğrarız falan filan diye düşünüyoruz ama. Alın size Yağmur Yemekçiliğin adresi.
1: Yağmur Yemekçilik sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Evet. Dalgacığım biz bir telefon numarası alalım, bir arayalım bakalım, bir mevzu yönelim. Olmazsa bizim şirketin yemekleri oradan gelsin diyenler var ise.
1: Sipariş telefonu 0542-144-46-02, 0542-144-46-02.
0: Dalgacığım numarayı kaydedemedik diyorsanız da Instagram'dan Yağmur Yemekçilik takip edebilir, direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Direkt mesaj gönderip bilgi alın ya da istiyorsanız oradan sipariş yazın. Mehmet Kaya da radyo başında günaydın, hayırlı bereketli cumalar herkese güzel Mersin'den diyor. Mersin kadar güzel olmasa da güzel Ankara'dan da Mersin'e günaydın, hayırlı bereketli cumalar olsun.

Mehmet Kaya ve ailesine ve eşine ve kızına üstüne, ve anasına ve babasına ve abisine ve yengesine ve, ve yeğenlerine ve dostlarına, iş arkadaşlarına, meslektaşlarına günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar olsun. Bir de öğrencilerine diyelim de şey olmasın. Öğrenci

0: molamızı verelim. Gidelim bir ihtiyacımızı gidelim. Bir çayımızı alalım. Çayımıza limon sıkalım. Bir molamızı verip ihtiyacımızı gidelim. Sonra gelelim mi? Kaldığımız yerden devam edelim. Ayrılmayın. Birkaç dakika içerisinde burada olacağız. Hemen geliyoruz. Hemen.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Sizin için bayram zamanı nedir?
3: Kalplerin bir attığı her zaman bayram zamanıdır bizim için. Tüm kapıların neşeyle açılması dileğiyle.
2: Mutlu bayramlar Türkiye.
1: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

genelde bu saate kadar görevimizi bitirmiş oluyoruz. Yani normalde erken kalkıp yol alan, erkenden yollara koyulan, hani ne bileyim afyonu falan patlaması gerekenler çoktan patlamıştır ama rötar yapanlar varsa, Tolga'cığım bugün biraz geç uyandım. Geç kendime geldim. Kendime gelemedim henüz. Yani radyoyu da yeni açtım. Başım da kazan gibi. Üzerine afiyet, dün biraz fazla kaçırmışım falan filan gibi mazereti olanlar varsa, hani şu saatte hala böyle kendine gelemeyen, hala afyon patlatamayan, hala böyle moralini toplayamayanlar varsa, onlar için özel bir seans yapalım ya, şey yapalım. Yok ki başka hiç kimsem, yok yok yok bana, hallerdeyim bir bilsen, bir soru sor bana, neler neler çektim bir bilsen. Yok yok, tamam, Kandırlı Ferdi'ye bağlamayacağım ya, tamam.

Teknolojiyle aranız nasıl? Hani yakında ilgileniyor musunuz teknolojiyle? Şimdi baktığımız zaman şu dinlediğiniz radyo bile bir zamanların teknolojisi. Evet, şu anda her arabada var. Aslına bakarsanız radyoyu icat etmek, radyo yayıncılığı bir devrim ya. Bunu arabaya monte etmek ayrı bir devrim, biliyor musunuz? Hani bunu radyoyu icat eden tabii ki de çok başarılı iş yapmış. Şu anda biz bu işten ekmek yiyoruz. Çok ciddi bir sektör. İnsanlar da bu işten çok memnun oluyorlar, çok memnun kalıyorlar. İnsanlar bu işten inanılmaz karlı çıkıyorlar. Ama şimdi dediğimiz gibi sadece radyoyu bulmak değil. Mesela Edison ampulü icat etti. Elektrik olmasa ampul ne işe yarardı? Ya da elektrik icat olduğunda ampul olmasa elektrik ne işe yarardı falan diye düşünüyorum. Yani şimdi bir zamanların ciddi bir teknolojisi, ciddi bir buluşu, ciddi bir inovasyonu radyo. Hani radyo işte yayınla olmuş falan. Bunun da arabalara yerleştirilmesi. Sonra zamanla işte kaset çalar böyle küçük şeylere falan. Hani böyle yolda yürürken dinleme aparatları.

Telefonlara falan eleştirmek inanılmaz bir akıl. Sonra tabii 2000'lerin başında yavaş yavaş teknoloji kendini göstermeye başlayınca radyoların pabucu dama altı falan denildi, onu bir geçin. Hala günümüzde bak, yıl olmuş 2026, hala şey diyenler var, konuyu çok anlamayıp da radyolar hala dinleniyor mu ya, yok biz kendi kendimize takılıyoruz orada, öyle kumda oynuyor. Ya hala değil ya, bunu söylerken de bak, şimdi bir zamanlar şey vardı. Bu tarih dizilerinden izlemeyin muhabbet olunca insanlar şey demeye başladı. Yok biz izlemiyoruz, biz genelde belgesel. Lan yürü git, yürü git şuradan. İnsanlar artık hani böyle izledikleri şeyle değil, izlediğini söylediği şeylerle. Mesela biz genelde National Geographic. O yüzden şimdi şey var, mesela bir ortamda bir ticaret dönüyor veya biriyle tanışıyoruz. Yani sektirmesiz bak, programı çok iyi bilen bir insan. Radyoyu çok dinleyen, hala dinlemiyorum, ben dinlemiyorum. Ne dinliyorsun oğlum, İngiltere Kraliyet ailesinin hayatını anlatan belgesel. Hayır, ne dinliyor olabilirsin ya, hadi dinleyeceğim. Ben genelde böyle var ya. Zamanlarda şey vardı, bundan çok eski zamanlarda Tolga dinlemek biraz çekimser bir olaydı. Şey diyordu mesela, bir ortamda işte tanışıyorlar, Tolga radyocu falan. Yok ben bilmiyorum falan. Biraz sohbet geliştirince şey diyordu mesela, bilmiyorum diye. Hocam ama sen de çok konuşuyorsun yayında. Hani dinlemiyordun lan? Hani dinlemiyordun? Oğlum ben konuşayım diye bana para veriyorlar lan. Tamam. Diyemiyorsun tabii. Yani diyemiyorsun. Bir ortamda seni, oradaki olay ne biliyor musun? Bak, senin popülariteni aşağı çekmek, kendisi o popülariteye çıkmak. Şimdi hala öyle diyenler var. Radyo dinleniyor mu gerçekten hala? Yok dinlenmiyor radyo. Biz kendi kendimiz öyle. Kendimiz hala radyo dinleyen var mı ya? Yok yok. Radyo dinleyen yok oğlum. Bir babaannem dinliyor, bir anneannem. Söndü diyorum. Yani teknoloji artık o kadar seviyelere geldi ki insanlar hala radyo dinleyen var mı kafasındalar ya. Yarın bir gün şey diyecekler, hala internet kullanan var mı ya? Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Bir dönemler hakikaten pahalı telefon sahibi olmak inanılmaz cool'du ya. Bak ben size bir tüyo vereyim mi? Şu anda tuşlu telefonlar var ya, akıllı olmayan telefon kullanmak inanılmaz cool. Yani çünkü öteki türlü telefon size esir alıyor. Tabii canım ya, tuşlu telefonun olsun mesela. Tabii canım, soranlara şey de, benim zekam bana yeter ya. Şimdi teknolojinin çok iyi bir şey olduğunu düşünenleriniz varsa, teknolojinin iyi tarafını, yani zamanında batının iyi tarafını almak gerekiyor deniliyordu ya, teknolojinin de iyi tarafını almak gerektiğini bir kere daha hatırlatmak gerekiyor. Şimdi telefon, akıllı telefon falan güzel, iyi, hoş. İşte bir de teknolojiyi yakından takip eden ev hanımları var mesela. Airfryer çıktı. Hemen alalım, koşa koşa alalım. Ne oldu, attınız değil mi? Ne oldu, rafın en tepesinde değil mi? Dolabın üzerinde mi? Depoya mı koydunuz, ne yaptınız? Ha, batanın altında mı? Every. Dyson'ımız çok güzel bizim, inanılmaz iyi. Bunlar insanların gelir seviyesini ön plana çıkartıyordu. Hani bunu yaptığın zaman şey demek, wow, adamlara Dyson var. Bir de bir dönemin, yani şimdi hala öyle mi bilmiyorum da, bir dönemin zenginlik göstergesi robot süpürgeler. Şimdi normalde elektrik süpürgeleri biliyorsunuz, yakın tarihin teknolojisi. Elektrik süpürgeleri genelde kapıların arkasına koyulur. Hani kimse görmesin, ayıptır. Elektrik süpürgesi görünmez normalde. Biraz da eski teknolojiye gidersen el süpürgesi biliyorsun. Çok yönlüdür ha. El süpürgesi. Benim annemin kullandığı el süpürgesi çok yönlü. Böyle önüyle şey yüzmüyor, arkasına çocuk dövüyorsun. Oradan tozları hafiften böyle ıslatıyor ki toz çıkmasın abi. Sonra elektrik süpürgesi biliyorsunuz, dik süpürge falan, bir sürü şeyler çıktı. Bunlar genelde saklanır kapının arkasına falan olur, merdiven altına falan. Sonra robot süpürge çıktı ya, salonun ortasına böyle. Hani süpürge saklanıyordu, ne oldu? Robot süpürge olunca salonun ortasına böyle, televizyonun önüne. İşte Erman'cığım, biz de bir robot süpürge aldık sağ olsun, çok akıllı bir cihaz. Robot süpürgenin maharetiyle kendiyle övünenler çok akıllı canım. Şimdi robot süpürgemiz var diye övünenler var ya, şimdi yemediniz mi ayvayı? Şimdi yemediniz mi naneyi? Robot süpürge skandalı, size söylüyorum.

0: ayar yaparken bu yazılım, hani bunun içerisinde sensör, kamera falan var ya, bunu yapan yazılımcı, mühendis ayar yaparken tam 7000 kameraya erişim sağlam. Yediniz mi nane? Evinde robot süpürge olanlar, dün gece ne yaptınız siz öyle ya? Evinde robot süpürge olanlar.
1: Yok.
0: Dün ne oldu ya öyle kanepede televizyon izlerken baya baya. Evinde robot süpürge olanlar. Abi ne oldu, senin hanım şehir dışında değil miydi, misafirin vardı dün. Baya gürültülü bir misafir. Evinde robot süpürge olanlar. Ne oldu ya, erkenden çocukları uyutalım dediniz de ne ya, ne oldu? Evinde robot süpürge olanlar. Ne oldu? Ben size diyorum, benim evimde robot süpürge yok, merak etmeyin. Benim öyle kameralı mameralı şeylerim yok ya. Yazılım mühendisi yeni robot süpürgesini oyun kumandası etmek isterken korkunç bir açık keşfetmiş. Kendi cihazı için aldığı erişim izini dünya genelinde 7000 süpürgenin kamerasını mikrofonunu evine vermiş. Düşünsene, çocuk kendine geliştiriyor, dünya genelinde 7000. Bunların içerisinde Mersin'de varmış abi. Bilmiyorum. Bilmiyorum, evinde robot süpürge olup da geceliğin yaramazlık yapanlar varsa yakında. Yani yakında bunlar çıkar zaten Instagram'dan. Yakında benim şeyimden takip edebilirsiniz. Neyse, çok da olay teknik boyutuna girmeyeyim. Ama şu kadarını söyleyebilirim. Evinde elektrik süpürgesi olanların kamera erişimi kolay bir şekilde erişilebiliyormuş. Şey mi? Üzerine sofra mı örteceksin? Ne yapalım? Üzerine bir şey mi koyacak? Kutunun arasına mı alacak? Kavgacım, biz hallettik o işi ya. Biz üzerine bir tane saman sereriz bu işi. İşte saman baban olmuyor ama yine de dikkat. Ben söylüyorum size arkadaşlar. Zaman kötü kolla... Allah korusun. Allah eseri geçsin. Aman diyeyim ha. Aman diyeyim ha. Robot süpürge sulanlar, geçmiş olsun. Hakikaten lan, bizde de robot süpürge var. Çekti mi acaba lan? Teker teker araştıracaklar şimdi. Hanım, şu robot süpürgeye bak bakayım, kamerası nereye? Bir şey yapsana bir ya. Oradan ses geliyor mu? Bir ses. Ana bütün ses.

0: Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Yılların tecrübesiyle lezzetli yemekler Yağmur Catering Yemekçilik. Yılların tecrübesiyle hem serpme kahvaltı, hem açık büfe kahvaltı, hem böyle sucuklu yumurtalı menemenli kahvaltı Yağmur Catering Yemekçilik'te. Yılların tecrübesiyle iş yerlerine hızlı servis Yağmur Catering Yemekçilik'te. Yılların tecrübesiyle düğün, nişan, cenaze ve toplu organizasyonlarınızda catering üzerine iş ortağınız, çözüm ortağınız Yağmur Catering Yemekçilik. Yılların tecrübesiyle hem hijyenik, hem güvenilir, hem kaliteli yemekçilik Yağmur Catering Yemekçilik. Yılların tecrübesiyle hem lezzetli, hem ekonomik yemekçilik Yağmur Catering Yemekçilik. Bir de bunu kayıtlı teaserlarla yapmak istiyorum.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Duydunuz mu? Sulu yemek ve kahvaltı.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Duydunuz mu? Kaliteli, hijyenik ve lezzetli yemekçiliğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik. Haydi bir de toplu yemek organizasyonu.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Duyduğunuz gibi düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızda Yağmur Catering Yemekçilik.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: O zaman hemen Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edin. Direkt mesaj yazın. Bilgi alın. Yerini merak ediyorsanız Tırmız Sanayi sitesinde hem böyle koca bir mutfak var, böyle yemekçilik mutfağı, hem böyle lokanta, restoran tarzı masa sandalye var, hem de arabaları var, böyle hızlı servis yapıyorlar. Ha, tabildot 10 kişilik, 20 kişilik, 50 kişilik, 100 kişilik. Tırmız Sanayi sitesi sosyal tesislerinde. Hadi bir de numarasını vereyim. Kaydedemezseniz de üzülmeyin. Reklamlardan duyabilirsiniz.
1: Sipariş telefonu 0542 144 4602. 0542 144 4602.
0: Yağmur Yemekçiliği ulaşmanın en kolay yolu Instagram Yağmur Yemekçilik. Takip edin, direkt mesaj yazın, bilgi alın. Katkılarından ötürü Yağmur Yemekçiliğe teşekkür ediyoruz. Cumali Kırmaz Usta ve ailesine ve ekibine kolay gelsin, hayırlı işler, bol kazançlar.

Canlarım benim, Mısra'ya diziyor bizi zaman işte. Böyle bu hale getiriyor sana be. Tabii ki ya. Ya eminim şu anda radyo başında dinleyip de yolunda gitmeyen şeyler olanlar vardır. Derdi tasası kederi olanlar vardır. Yani ciddi anlamda problem yaşayan, ciddi anlamda canı sıkkın, moral bozuk olan insanlar vardır ama ya uzun uzadıya terapi yapmayacağım, yaşam koçluğu yapmayacağım ama bence kısa ve öz şekilde şöyle çözebiliriz bu işi. Arkadaşlar kafanıza takmayın ya. Harbiden yani 5 saniyesine bile hükmedemediniz bu hayatta. Fırıldaklık yapmanın veya canımı sıkmanın gereği yok. Hayat bir gündür, o da bugündür arkadaşlar. Gelmedi. Dün geçti gitti, yarın meçhul. Anın tadını çıkarın, anı yaşayın.

0: programın sonunda da söylediğim gibi canlarım benim, hepimiz için güzel bir gün olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.
1: Ay Tolga, harikasın ya.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız, sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
3: Reklam tanıtır.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
6: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
7: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
8: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
9: SML Restoran ve Catering.
10: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
9: 0533 974 4590.
10: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
9: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
11: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
12: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
13: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
14: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
15: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yapıyoruz.

0: 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

oldu ye ye. Kaydı kalkın uyanın sabah oldu ye ye. O ye ye. Canlarım benim günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın.

Bakın düşünün ne kadar şanslısınız. Yeryüzündeki geri kalan insanlar da böyle uyandırılmak istemez mi ya? Bakın düşünün ne kadar şanslı, ne kadar ayrıcalıklısınız. Sizi böyle uyandıran bir seveniniz var. Benim ya seviyorum lan sizi. Hadi lan dediğime bakmayın, o şey yaparak böyle seveceksin. Hani böyle sımsıkı sarıyormuşum, sırtınızı sıvazlıyormuşum gibi. Seviyorum sizi. Seviyorum oğlum, seviyorum lan. Canlarım benim. Hayırlı sabahlar olsun. Unutmayın güne nasıl başlarsanız günün geri kalan kısmı öyle geçermiş. Ben demiyorum, o çok bilmiş uzmanlar söylüyorlar. Güne nasıl başlarsanız her şeyi bilirler ya yani. Ama şimdi baktığımız zaman tecrübe ettik mi ettik? Baktığımız zaman tecrübelerimiz var mı? Var. Baktığımız zaman biz güne neşeli mi başlıyoruz? Evet. Günümüz neşeli mi geçiyor? Evet. Peki şunu araştırmış mı uzmanlar? Geceniz nasıl geçerse sabahınız öyle başlar diye bir şey var mı acaba? Hani böyle gece nasıl geçtiyse, gece böyle gergin geçtiyse sabah insan geriliyor mudur acaba? Gece müthiş geçtiyse böyle insan daha mutlu oluyor mudur mesela? Şimdi ben bu konudaki fikrimi söylersem adım çıkar. Tolga var ya her gece. Yani fark ettiniz üzere ben her sabah mutlu uyanıyorum. Neden acaba? Bilmiyorum yani. Her sabah demek oğlum. Her sabah mutlu uyanıyorum. Enerjik uyanıyorum. Eğlenceli uyanıyorum. Dolayısıyla güne de neşeli ve eğlenceli devam ediyorum. Dolayısıyla akşamları da neşeli ve eğlenceli oluyorum. Dolayısıyla gece... Tamam, benim verdiğim bu dipnot bilgisinden sonra herkes iş yerine şehit edecek böyle. Günaydın.

bir geceden sonra doğan güneşle güzel bir sabahtan herkese günaydın. Öyle bir mesaj verecek. Güzel bir gece. Arkadaşlar bakınız, ben çok enerjik ve mutluyum. Neden? Çünkü güzel bir gece geçirdim. Ya da böyle mutsuz olan insanlara şey diyecekler. Aa, şuna bak, çok mutsuz. Gece ne oldu da lan oğlum? Ya da şöyle değiştirebilirsiniz. Ya bu sabah çok mutsuzsun. Gece ne olmadı? Neden o ne oldu? Bak ben size söyleyeyim. Bu verdiğim dipnot bilgiyi yani onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, bence yüz binlerce insan duydu. Bak gergin olayım, agresif olayım, kaşlarımı çatayım falan derseniz yemin ediyorum iş yerinde şey derler. Ne olmadı gece? O yüzden ne yapıyoruz? Hepimiz günaydın.

0: sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Efendim duyduğunuz gibi sulu yemek ve kahvaltıda çözüm ortağınız Yağmur Yemekçilik ve Kahvaltı Salonu. Neden? Neden sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Yemekçilik? Çünkü Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Yani belli bir ücret karşılığında sponsor oldu. Yani her ay yaptığı düzenli ödemelerle programı finanse etti. Yani programcılarının ihtiyacı

0: ihtiyaçlarını karşılayarak programa katkı sağlayan, yani ismini duyurmak için çuvalla para verdiği için Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünya. Yani şey de diyebiliriz, Yağmur Yemekçilik sponsorluğunda hazırlanan Tolga Dünyası da diyebiliriz. Yağmur Yemekçilik katkılarıyla hazırlanan Tolga Dünyası da diyebiliriz. Yağmur Catering Yemekçiliğe katkılarından ötürü teşekkür de edebiliriz. İyi ki varsın Yağmur Yemekçilik, teşekkürler Yağmur Yemekçilik de diyebiliriz. 30 yıllık tecrübesiyle Yağmur Yemekçilik işletmecisi Cumali Usta'ya da bir günaydın deriz. O da benim gibi, sizin gibi, sizler gibi erken kalkıp yol alıyor. Erkenden yollara koyuluyor. Erkenden iş yerine gidiyor. Erkenden şöyle bir denetliyor. Belki de eline kepçe almıyordur. Belki de elemanları, ustaları falan vardır ama yine de denetleme de yapıyor, denetleme.
1: Şimdi yavrucuğum öyle olmaz. Önce boneni takıyorsun. Tabii canım, kaloşunu giy bakayım. Tabii canım, önlüğümüzü çıkartmayalım. Tabii yeni gelen arkadaşlar, ellerimizi güzelce yıkıyoruz dezenfekte. Öyle yani.
0: Ayıktınız mı? Canlarım benim. Yani anlayacağınız, işinin başında kaliteyle imzası olan Cumali Usta. Evet. Kahvaltı çeşitleriyle, sulu yemekleriyle, iş yerlerinde tabildot servisi hizmetiyle ve aynı zamanda düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızla Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Gün içerisinde, program içerisinde menülerimizden bahsedeceğiz. Kampanyadan bahsedeceğiz. Bol bol ya, az az öde var mesela. Yağmur Catering Yemekçilik Tırmız Sanayi Sitesi sosyal tesislerinde hemen postanın yanında, pedelerin yanında. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edin, bilgi alın. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edin, arkadaş olun. Instagram Yağmur Yemekçilik takip isteği gönderin, direkt mesaj gönderin. Cumali abi büyük adamsın valla, Tolga Dünyası'nda sponsorsun ya. Yazın ya. Yazın, harbiden öyle yazın. Aşkın

sana. Peki şunu sorayım, sabah uyandığınızda günaydın mesajı gönderme alışkanlığınız olan arkadaşlarınız var mı? Yani sabah ya da sizin telefonunuza günaydın diye mesaj gönderen birileriniz var mı? Benim var, dinleyicilerim bana günaydın diyor. Siz de bunların arasında katılabilirsiniz tabii ki. Numaranızı bilseydim ben size gönderirdim ama bilmiyorum. Ama bana mesaj gönderirseniz numaranızı kaydedebilirim. Aynı zamanda kendi numaramı verebilirim. Dalga Dünyası WhatsApp numarası 0546-977-8432. Ayıktınız mı? 0546-977-8432. Numarayı kaydedin de günaydın yazın gönderin. Sen...

0: 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin. Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44. Cezerye'de, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
5: Su hayattır. Su hastanesi.
6: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
5: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıl

0: yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
3: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
4: Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
7: Günaydın, merhaba, Tolga ben.
8: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
7: Programdan sonra bir çay içelim, detaylı anlatayım sana.
9: Ya ben biliyorum. Sen de çay içmezsin. O yüzden teklifte bulunmuyorum.
7: Bugüne kadar hep bundan kaybettim. Lise dönemimde ve üniversite yıllarımda hep böyle genç ve yakışıklı biri olduğum için bütün hoşlandığım kızlar "Bu çocuk çok yakışıklı, bize bakmaz ya" dediler, olmaz. Hep ondan kaybettim.
6: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
9: Otobandayım, araba kullanıyorum ve ısrarla düşüreceğim ben bunu dedim. Başardım.
7: Azimlisin, dikkat et. Azim ne biliyorsun? Taşın.
9: Evet.
7: Tuttuğunu koparan bir kadın şu an canlı yayında.
6: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
9: Tolga Bey, benimle çay içer misiniz?
7: Senin köpeğin olsun. Sen eşini al, ben de eşimi alayım. Dördümüz beraber içelim.
9: Ben seni niye sevdim biliyor musun?
7: Niye? Evladın gibi seviyorsun beni. Niye sevdim?
9: Senin yaşında değil ama benim de Tolga isminde bir oğlum var.
7: Diyor, araya mesafe koyarım. Peki yenge hanım, anlıyorum. Peki ben seninle niye çay içerim biliyor musun?
9: Neden?
7: Benim yaşımda değil ama senin de Tolga diye bir oğlun olduğu için.
6: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
7: Şimdi normalde diğer programcılar bunu yaparken mikrofonu kapatıyor. Ya da affedersiniz falan diyor. Affedersiniz falan diyor. Yani bence her şey doğal, her şey natürel yani. Her şeyi dinleyicimden gizlim saklım yok. Sesimde bir sıkıntı mı var? Bunu hepimiz yapıyoruz. Hangimiz yapmıyoruz? Telefonla konuşmadan önce. Mesela büyük bir siyasetçi mikrofona çıkmadan öncesinde. Yani ben kendi canımda küçük bir radyo programcısıyım. Tabii ki de sesimi ayarlamam gerekiyor.
6: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
10: Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
1: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
11: Sebepsiz yere gittin güne lanetim, bana sen gidince gitmek zor olmadı.

Hep öyle oluyor değil mi? Seviyoruz, seviyoruz ve kendimizden çok seviyoruz. Seviyoruz, seviyoruz, kendimizden çok seviyoruz. Sonra aldanıyoruz, ihaneti görüyoruz. Hani bunun aslına bakarsanız bizim, benim gençliğimin ilk yıllarında bunun sözleri yazılmış, piyasaya sürülmüştü. İşte bir insana çok fazla değer verirsen mutlaka ihanetini görürsün diye. Mesela şey vardı, 3 kuruşluk insana 5 kuruşluk değer verirsen aradaki 2 kuruşa seni satar diye bir neydi, bir şey daha vardı. Değerinden, ederinden fazla değer soytarıyı kral eder falan gibi bir atarlı söz vardı. Ben çok böyle o bizim 90'ların, 80'lerin, 90'ların acılı delikanlılarının çok böyle sözleri var aslında ya, harbiden ya. Ya bu şarkı da ne diyor bak. Sevdim diyor. Normalde çok sevdim diyor. Kendimden verdim diyor. Ama sonra diyor ihaneti de gördüm diyor. Tabii canım ya, rahmetli İbrahim Erkal'ın da böyle buna benzer şeyleri vardı ya. Buna benzer bir sürü şarkıları vardı. Mesela bunlardan bir tanesi. Yani şimdi bunu çalışmadım açıkçası. Aklıma direkt geldiği gibi konuşuyorum ama şeydi herhalde ya. Sen aldırma giderim buralardan diye başlayan mıydı? Yoksa şey miydi yani? İçine dert olacak sana bu son bakışım. İçine dert olacak hiçbir şey sorma hiç. İçine oturacak. Sen aldırma değil de herhalde, bu başka bir şey. Şimdi yine de seslendiriliyordur o şarkıyı, şey yaparsam olmazsa şey yapayım bugün. Hani bir atar bir gider yani. Ha? Şey vardı Cengiz Ümren. Bilseydim sana ben delice. Onun da sonunda şiir var ya, aşkmış. Ölüme kadarmış. Acı, aşk dediğini bir şişe geceye sığdırınca. Bunların hepsi 90'lar, 90'lar tabii. 80'lerin son, 90'ların başı. Belki 2000'ler falan da olabilir yani. Yani tamamen acılı şey. Ama o günlerde popüler değil miydi bunlar ya? Şey vardı, Hızlı Olamamıştı bir keresinde. İsmail YK'nın bir grubu vardı. YK grup neydi? Yurtseven kardeşler, Yurtseven kardeşler. Canın çıksın. Ama işte Hakan Baba bu olaya farklı bir perspektiften bakmayı uygun görmüş. Hakan Baba demiş ki bu şarkıya bir de, bu olaya bir de şöyle bakabiliriz demiş. O rezil hallerin görmez olay. Ben diyor neler neler gördüm diyor sen. Bak bu olaya bir olay şey değil, bak baktığımız zaman böyle mesela şey değil, böyle ben bende değilim meçhullarda. Mesela baktığımız olay şey değil. Dordayım yani. Zordayım anne. Olay dramatik değil aslına bakarsanız, hareketli ama içerisinde güzel mesajlar var. Buyurunuz efendim.

Şimdi biliyorsunuz ki önümüzdeki günler Kurban Bayramı. Kurban Bayramı'na adım adım yaklaşıyoruz. Kurban Bayramı'na adım adım yaklaştığımız şu günlerde bir de bu programları kayıt altına alıyoruz. Yani yaptığım hesaplamalara göre şu an siz bu programı dinlediğinizde bayram sabahı. Evet evet, şu an bayram sabahı programı dinleyenler var. Yani şöyle diyebiliriz. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar. Giyinin en güzel giysileri, üzmeyelim bugün anneleri, bugün bayram. Evet evet, nice bayramlarınız olsun, mübarek Kurban Bayramımız hayırlara vesile olsun inşallah.

날들이 바이람 şimdi bayram sabahı tesadüf edenler, belki de bayram namazından çıkmış olanlar, belki de kabristana doğru yola koyulanlar, belki de kurban bayramı vesilesiyle dini vecibesini yerine getirmek üzere kurbanını kesmek üzere yolda olanlar, belki kurbanlık bakmaya gidenler kurban pazarlarına. Bu kurban bayramının Ramazan bayramından farkı. Ramazan bir aylık Ramazan'dan sonra, Ramazan bayramı bir aylık oruçtan sonra, niyetten sonra geliyor. Biraz daha böyle sessiz, sakin böyle geliyor. Bir aylık tutulan orucun ödülü gibi geliyor. Ramazan bayramı bir küçük bayram deniliyor. Ama hemen sonrasında kurban bayramı var, büyük bayram denilen bayram. Biraz daha temaşalı, biraz daha gürültülü, biraz daha şenlikli, biraz daha böyle insan kıvır kıvır. Biraz daha böyle ya bayram gibi bayram dersek ki Ramazan bayramını haksızlık etmiş oluruz ama kurban bayramı genel itibariyle şey ya böyle. Yani böyle kurban pazarları var biliyorsunuz. Bayramla ilgili çok şeyler var. Yani Ramazan bayramı bir aylık tutulan oruçların Ramazan ayının sonrasında ödül gibi gelen bir bayram. Bu eyvallah. Ama diğer türlü baktığımız zaman da kurban bayramının bir güzelliği de 9 güne bağlanmış olması bu seneye özel. Genelde ama öyle olur. Yani Ramazan bayramını mesela bu sene cuma, cumartesi, pazar deyip de hani çok böyle 9 güne bağlanmadı. Fakat kurban bayramı 9 gün tatilin işaret edildiği bir gün, bir hafta bir bayram. Bayram sabahında programa tesadüf edenler, Sly Rahim'e kavuşmuş olanlar, bayram sabahına memleketlerine sevdikleriyle beraber kavuşmuş olanlar mutlular, mutlu bayramlar. Ama biz bu programın canlısını yaptığımız tarihte henüz daha yola çıkmamış olanları hatırlatalım ve uyaralım. Bayram tatili için, Sly Rahim için yollara koyulmadan öncesinde araçlarınızın bakımlarını yaptırınız. Araçlarınızın eksiğini gideriniz. Yorgun ve uykusuz bir şekilde trafiğe çıkmayınız. Önce kendinizi, sonra sevdiklerinizi düşününüz. Aynı zamanda kendinizin dışında trafikteki diğer bireylere de saygılı davranınız, hoşgörülü davranınız. Acısız, kedersiz, tasasız, kazasız, cezasız, belasız güzel bir bayram olsun. Kurban bayramın kutlu olsun Türkiye.

bayram arifesinde bayram özel programımızı, bayram sabahı dinleyenler bayramınız kutlu ve mutlu olsun. Canlarım benim. Hayırlı bayramlar olsun.

Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar. Aileniz ve sevdiklerinizle huzurlu, tatlı, güzel bir bayram geçirmenizi dileriz. 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering Yemekçilik İşletmecisi Cumali Kırmaz ve ailesi ve ekibi mutlu bayramlar. Eminim şu anda onlarca, yüzlerce, on binlerce insan dinliyor. Ya biliyorum şu anda belki de bir şekilde mesaj ulaştırmak isteyenler var ya da sessiz sedasız dinleyelim boş ver diyenler de var. Bu mesaj gönderenlerin arasında tabii ki de müdahil olmak için yanı tutacaklar da vardır ama müdahil olamayanlar da vardır. Fakat bu programın canlı yayınlandığı tarihte ve de tekrarını yayınlanacağı mübarek Kurban Bayramı sabahında da dinleyeceğini tahmin ettiğim sevgili Ender radyo başında. Ender'i biliyorsunuz, biz Ender'e pilot diyoruz. Biz Ender'e uçuyor diyoruz. Biz Ender'e Yenice Çukurova Uluslararası Bölgesel Havalimanı personeli diyoruz. Ender de vardiyası denk düştüğü sürece programı dinliyor. Ender bu sefer ekürisi, kankası, arkadaşı, kardeşi, yoldaşı Taha ile beraber dinliyor. Bak ne güzel Ender, mesajı bugün gönderiyorsun. Aynı zamanda bayram sabahını da dinliyorsun. Kampanya, algı dünyasında kampanya. Mesajını şimdi gönder, bayram sabahında tekrar dinle. Kampanyaya bak ya. Abi günaydın diyor Ender. Masasının başında, işinin başında, ekmeğinin peşinde. Abi günaydın diyor Ender. Hayırlı sabahlar diyor Ender. Hayırlı yayınlar diliyor Ender. Hayırlı işler diliyor Ender. Güzel günler olsun cümleten diyor Ender. Mesai arkadaşım Taha'nın da selamı var diyor Ender. Ve aleyni ve aleyküm selam Taha. Selam verenlerin çok olsun Taha. Selam alanların çok olsun Taha. Ender ve Taha'ya mutlu, güzel, hayırlı, bereketli, neşeli bayramlar olsun. Sevdikleriyle, aileleriyle, çoluk çocuklarıyla güzel bir bayram olsun. Hayırlı bayramlar olsun Taha. Hayırlı bayramlar olsun Ender.

0: Adım adım Kurban Bayramı'na yaklaşıyoruz. Kurban Bayramı arifesindeyiz. Hazırlıklar şimdi başlamadıysa önümüzdeki günlerde başlayacak ama bu program Kurban Bayramı sabahında dinlenecek. Dediğimiz gibi belki de namaz, bayram namazı sonrası, belki de kabristan ziyareti öncesi ya da sonrası, belki de kurban pazarına giderken öyle ya da böyle bir şekilde radyoda denk gelmiş olma ihtimali olanlara mutlu, hayırlı, güzel bayramlar olsun. Kurban bayramımız kutlu ve mutlu olsun inşallah.
1: Babam, küçük umutlarımı ve düşlerimi emanet ettiğim ilk limanım, çocuk dünyama saygı duyan ilk kahramanım. Günler geçiyor birbiri ardına babacığım ama bayramlar daha zor geçiyor sen olmayınca. Akşamları eve poşet taşıyan ellerin bayramda öpüldükçe dinlenirdi sanki. Ve yüzün bayram sabahları yorgunluğundan arınırdı biraz. Aslında sana dargınım. Bana bir şeyi itiraf etmeden gittin. Bahçemizde misafir ettiğimiz koyunların kesilmesi için komşulara yardım ederdin. Ama sonra onların getirdiği tabaklardaki etleri hiç yemezdin. Ben ve kardeşlerim küçükken senin et yemediğini sanırdık. Meğer kandırmışsın bizi. Alacağın olsun. Paylaşmayı öğretip paylaşmamak var mıydı babacığım? Aslında düşünüyorum da belki ben de aynı şeyi yapardım. Sana dargınlığım gittiğinden, bayram sabahları seni doya doya öpemediğimden. İlk limanım, deniz görmemiş hüzünlü gözlerine rağmen babamdır. Bayramlarsa kalbimdeki en güzel fotoğraflar. Kurban bayramınız kutlu olsun.
0: Evet, evet. Kurban bayramımız kutlu olsun. Bayrama adım adım giriyoruz. Canlarım benim. Değil. Kurban bayramına adım adım giderken ve programlarımızın ana temasını Kurban Bayramı yaparken
2: gitmene rağmen
0: Yağmur Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
3: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Evet evet. Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası. Evet evet. Cumali Usta'nın işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliği. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta'nın işletmeciliğinde sunduğu Tolga Dünyası. Şimdi hemen hatırlatalım. Yani belki bayram günü mesaisi olmayabilir Yağmur Yemekçiliği ama bayramdan sonrası için değerlendirebilirsiniz. Bir de programı bayramdan önceki hafta kayıt altına aldığımız için belki şu an itibariyle ihtiyaç duyabilirsiniz.
3: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçiliği.
0: Duydunuz işte, hem sulu yemek çeşitleri, hem ev yemekleri, hem lezzetli yemekler, hem de kahvaltı. Kahvaltı deyip geçmeyin ha. Dileyene serpme, dileyene tabildot, dileyene ekmek arası, dileyene sucuklu yumurtalı menemen.

0: Müthiş bir kahvaltı. Yağmur Catering Yemekçilik'te.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Duydunuz, kaliteli, lezzetli, güvenilir, hesaplı ve de mükemmel yemeklerin adresi Yağmur Catering Yemekçilik. Abi ya. Tabii ya, bak bir de aynı zamanda.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Duydunuz işte. İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde de Yağmur Catering Yemekçilik. Tabii ya, hemen arıyorsunuz, sipariş veriyorsunuz. Tabildot usulü adresinize geliyor siparişiniz.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
0: Seni silemem. Şöyle ki, Instagram'dan da Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, direkt siparişlerinizi verebilirsiniz. Instagram Yağmur Yemekçilik, takip et, direkt mesaj gönder. Nasıl ki daha önce kaydetmiş olduğun numaraya alo selamun aleyküm baba bana çift lavaşat antone, alo selamun aleyküm bana somuna biftek diye sipariş veriyorsun. Bu numaralardan da Yağmur Yemekçiliği arıyorsun. Alo selamun aleyküm ustam bana şöyle güzel bir üç çeşit göndersene, ne var baba? Ana yemeğinden pilavından bir de salata gönder baba bana. Böyle sipariş veriyorsun. Instagram Yağmur Yemekçilik takip et. DM'den yaz. Bilgi al, direkt mesajını oluştur. Afiyet olsun. Afiyet olsun.

0: zamandır radyocu Tolga'dan da Tolga Dünyası programına ulaşabilirsiniz. Instagram radyocu Tolga takip edin. Direkt mesajınızı gönderin. Instagram radyocu Tolga takipleşebiliriz, mesajlaşabiliriz ama şu anda mola veriyoruz. Mola veriyoruz, ihtiyacımızı gideriyoruz. Çayımızı, kahvemizi alıp geliyoruz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayrılmayın.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam tanıtır.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
4: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde

0: tıkla, ister uğra.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
7: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: Şimdi bayram arifesinde, bayram öncesinde, bayrama doğru adım adım gittiğimiz günlerin sabahında dinleyenler, bayram arifesindeyiz. Bayrama doğru hazırlık yapıyoruz. Bayram tatili 9 gün 2 hafta sonu barındırıyor içerisinde. Ve bayram sabahı dinleme ihtimali olanlar var. Şu anda bayram sabahı denk düşenler var. Şu anda bayramın, Kurban Bayramı'nın birinci gününün sabahında programa tesadüf edenler var. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar, giyinin en güzel giysileri.
1: Hep bir arada sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle. Bayramınız kutlu olsun.
0: Tabii ya, hep bir arada mutlu, huzurlu, güzel, keyifli, hayırlı bayramlar geçirmek dileğiyle yahu. Peki programımızı canlı yayınladığımız günün sabahında kim denk düşmüş? Programımızı canlı yayınladığımız günün sabahında Onur katılmış, program mesaj göndermiş. Selamun aleyküm Tolga abi diyor. Ve aleyni ve aleyküm selam Onur kardeş. Ve aleyküm selam Onur. Hayırlı sabahlar diyor. Yumurtalık Yeşilköy'den Onur ben diyor. Yumurtalık diyor, Yeşilköy diyor. Yumurtalık neresi mi? Hani siz programı dinliyorsunuz ya, Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi, güzel Mersin'imizden. İşte bu Mersin'imizin güzel bir ili var komşuyla, Adana. Adana'nın ilçeleri var ya, Adana, Seyhan, Ceyhan, Yüreğir, İmamoğlu, Kozan diye. Adana'nın böyle ilçeleri var ya, Adana Karataş var mesela, böyle deniz ilçesi. İşte bu ilçelerden bir tanesi de yine deniz kenarında olan bir balıkçı kasabası olan, bir Adana'nın deniz ilçesi olan güzel bir yeri var. Adana'nın yumurtalığı var, yumurtalığı. Aslına bakarsanız teorik olarak biraz daha İskenderun'a yakın. Hani bizim Mersin'in, Anamur'un Mersin'in ilçesi olmasına rağmen Antalya'ya daha yakın olması gibi, Adana'nın yumurtalık ilçesi de aslına bakarsanız Hatay'a, İskenderun'a paralel daha yakın. Ama Adana sınırları içerisinde. Adana yumurtalık diyebilirim. İşte bu yumurtalık ilçesinin deniz kasabası, böyle güzel. Deniz kenarı güzel, mükemmel yerleri varken aynı zamanda bir de tabii bağ bahçesi de var yani. Bizim Mersin'imizde de hani böyle baktığımız zaman güneyi deniz, kuzeyi yayla ya.

da aynı işte. Bir deniz kenarı var, bir de köy var. Adana'nın yumurtalı, yumurtalığın da yeşil köyü var ya. Yeşil köyünün de onuru var, onuru. Yeşil köyden onur. Yayını dinliyoruz, saygılar o güzel yüreğine diyor sevgili Onur. Tarlacı Onur, çiftçi Onur, ekmeğini topraktan çıkaran Onur. Günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun sevgili Onur'a, Onur'a ve dostlarına. Aynı zamanda yumurtalık ahalisine, yumurtalık halkına, Adana'ya, Adanalılara, sesimizi duyanların alayına günaydınlar, hayırlı sabahlar. Mutlu bayramlar olsun. Kurban bayramımız hayırlı uğurlu olsun Ömer.

Tabii şimdi baktığımız zaman esnafın da büyük beklentiler içerisinde olduğunu tahmin edebiliyoruz. Yani ekonominin zor gittiği şu günlerde, özellikle bayram günleri çok bekleniyor. Hani bayramda biraz iş yapalım, biraz alışveriş olsun, biraz elimiz para görsün de şu borcumuzu ödeyelim, şu taksiti yatıralım, şu kredi kartını kapatalım, şu krediye verelim, şu dükkan kirasını verelim, işçilerin maaşlarını dağıtalım diye bekleyenler var. Diyelim bayramda işleri biraz arttıralım da bir tadilat bir şey yapalım ya. Para gelsin elimize. Yani esnafın işi böyle. Bayram harifesi de bayramdan umut bekliyor, medet bulmuyor.

0: ya, ömrümün yarısından fazlasını mesleğime adadım diye. Hani ben diyorum ya, 3, 5, 10, 15, 20, 25 falan değil, 30 yıla yakın süredir hizmetinizdeyim diye. Hani yılların tecrübesiyle yıllardır sizlerin hizmetkar olarak dinleyicinin gönlüne taht kurdum diye. İşte bizim Cumali Usta da öyle ha. Harbiden bak, Cumali Kırmaz da sonuçta 62 yaşında olmadığına göre ve 31 yıldır da meslekte olduğuna göre o da ömrünün yarısından fazlasını mesleğine adı yanlarda. O da uzun yıllardır halka, hakka, vatandaşa hizmet edenlerden. O da kiminin parası, kiminin duası diyenlerden. O da milletimiz mutlu olsun, lezzetli, kaliteli, güvenilir, hijyenik, ekonomik yemek yesin diyenlerden. O da çok kazanmaya ihtiyacımız yok, az kazanalım, öz kazanalım diyenlerden. Abi kolay mı ya bu devirde 31 yıllık tecrübeye sahip olmak? 31 yıldır aynı mesleği yapmak. Esnaf olmak, dükkan açmak, vergi ödemek, insan istihdam etmek kolay mı? Bu devirde zoru başarıyor. Aynı zamanda Tolga Dünyası'na da sponsor oluyor. Cumali Kırmaz Usta ve ailesi. Helal olsun diyelim. Peki programın canlı yayınlandığı günün sabahı, 13 Mayıs sabahı. Neler var menüde? Ne çekiyor canınız? Şimdi bayram günü dinleyenler varsa zaten bayram günü mangal yakılacak, onu biliyoruz. Onu biliyoruz. Bir kavurmadır, bir mangaldır olacak. Ya da bayram günü dinliyorsanız bayram sonrasında da yağmur yemekçiliği ziyaret edebilirsiniz, gidebilirsiniz. Ama 13 Mayıs çarşamba günü. Yağmur catering yemekçilikte. Izgara köfte. Yanında mercimek çorbası, yanında salata, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te patlıcan güveç, yanında bulgur pilavı, yanında ayran, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te. Meksika köfte, yanında pirinç pilavı, yanında cacık, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik, Tırmalı Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri Postane yanında. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Direkt mesaj gönderin, bilgi alın, sipariş verin.
1: Uyuyup dinlenme zamanı ya da tatil değildir ki bayramlar. Adı üstünde, bayram işte. Coşkuyla kutlanır bayram. Ve bu coşkuyu en uzun haliyle yaşayabilmek için de erkenden kalkılır bayramlarda. Çocukken yaşadığım bayramları hiç unutamam. Arife gecesinden sabaha saatler tersine akardı sanki. Erkenden yatardım ki sabah çabuk olsun. Ama heyecandan olsa gerek gözüme uyku girmezdi. Sabahı zor ederdim. Oysa çok fazla değildi ki isteklerim. Yeni bayramlıklarımı giyip büyüklerimin ellerini öperek harçlık toplamak, mahallede kapı kapı gezerek ceplerimi şekerle doldurmak. Şimdiki çocuklarda bu ruhu göremiyorum ne yazık ki. Bunda elbette günümüzün koşullarının da etkisi var. Ama ben gene de kızıma elimden geldiğince yaşatmaya çalışıyorum eski bayramları. Henüz görmediği kapalı paketteki bayramlık giysiyle ya da o çok istediği bilgisayar oyununu hemen almayıp bayram harçlıklarıyla almasını sağlayarak. Kendimce küçük bir çözüm işte. Bu bayram siz de kendi küçük çözümlerinizi yaratın. Bayram ruhu ve coşkusu hiç ölmesin. İyi bayramlar.
0: Bayramınız ve bayramımız kutlu olsun Türkiye. Bayram Arifi sabah, bayram sabahı canlı yayınlanan bir radyo programı. Ya benim haddim değil ama sağdan soldan duyduğum şeyleri paylaşmak isterim. Kurban Bayramı biliyorsunuz, bayram kurban ibadeti var. Yine vecibemizi yerine getirmemizi sağlayacak olan. Kurbanlıklar belki önceden alındı, belki sipariş verildi, belki bağışlandı. Belki şu anda kurbanlıkları kesmek için yollardasınız. Tam olarak bilemiyorum ama Allah kabul etsin ibadetinizi.

0: hayrınıza. Ya biliyorum ki Türk halkı, İslam alemi oldukça bu konularda duyarlı. Hakikaten de dini vecibesini yerine getiriyor. Kurbanını kesiyor. Hayrını yapıyor Allah kısmet ederse. Ama sık sık uyarıldığı için ulema tarafından, hocalar tarafından, din bilginleri tarafından ben de aktarmak istiyorum, nakletmek istiyorum. Efendim kurban kesmek buzluğa yatırım yapmak anlamına gelmiyor. Kurbanı keselim buzluğa koyalım bir sene yarız ha değil. Biliyorsunuz kurbanı kestiğiniz zaman tabii ki de buzluğunu alacaksınız. Ama diyor ki üçte birini en yakınlarına, akrabalarına, üçte birini ihtiyaç sahiplerine, üçte birini de kendine diyor. Vallahi biz bu sene kurban koç kestik ya. Deyip de bunu buzluğa derin dondurucuya atarsan
1: ya baktığımda gördüğüm partnerim ben bir başkası.
0: Yani burada hayır işlemek.
1: Aşklarım olmadı.
0: Yani burada paylaşmak. Yani burada Ramazan ayındaki fitrenin değişik versiyonu. Kılışın kılış şeyleri ister bu karanlığa. Ya bunu benim söylememe gerek yok. Bunu zaten biliyorsunuz. Önde gelen dini bilginler, dini liderler bunu söylüyor zaten.
1: Kendi fikirlerim beni değillerimde.
0: İslam da bunu söylüyor. Zamanında ulema da söylemiş. Zamanında hadisler de bunu söylemiş. Zamanında Kur'an da bunu söylemiş. Ama işine gelmeyenler şimdi ben inanmıyorum işte. O zamanın şartları öyleymiş. Şimdi Tolga'cığım yani biliyorsun o zamanlar şartlar öyleymiş. Ama şimdi şartlar değişti. Ben buzluğa koyuyorum yani derin dolu. Ben bir şey demiyorum. Allah Allah sizin aranızda ben bilmiyorum. Allah kabul etsin.

0: Şöyle bir bakıyorum, bardağım bitmiş, çayım bitmiş, hemen bardağı doldurmak gerekiyor. Bunun için mola vermek gerekiyor. Molamızı verelim, ihtiyacımızı giderelim, yolluğumuzu alalım, çayımızı tazeleyelim, gelip kaldığımız yerden devam edelim. Ayrılmayın, birkaç dakikaya geliyoruz, hemen geleceğiz.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
6: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla

0: 235-61-54. 235-61-54. Akdeniz, Mersin.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
5: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
6: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
7: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
5: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
8: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
5: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
9: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
10: Özel Modern Tıp Merkezi'nde beyin cerrahisi uzmanı operatör doktor Ahmet Necdet Keykubat hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
12: Bu bayram çikolatalar ikram edilecek. Eller yine kavuşacak. Hal hatır sorulacak. En sevdiklerimiz aranıp gönül alınacak. Ve çocuklar yine buluşacak.

0: yapsak bu bayram hep içimizde kalacak. Yanımızda olamayanların anısıyla iyi bayramlar.
1: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Belki bunda iyi olmayabilirim ama benim de iyi olduğum noktalar var. Mesela bunlardan bir tanesi, çok iyi bir radyo programcısıyımdır. Evet evet, mesela sabahlar erken kalkarım. Zıpkın gibi, fişek gibi, edipçik gibi, fırıncı küreği kıvamında program alabilirim. Yani belki şarkılara eşlik etmek konusunda, ağzımla enstrüman yapma konusunda çok başarılı olmayabilirim ama benim de başarılı olduğum mecralar var. Mesela her sabah erken kalkarım, erkenden yola koyulurum, erkenden programa başlarım ve her sabah onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, belki de yer yer yüz binlerce dinleyiciyi günle ağzım.

Evet. Belki şarkıya eşlik etme veya ağzımla enstrüman yapma konusunda çok başarılı olmayabilirim ama benim de kendimce başarılı sayıldığım mecralar yok değil. Mesela bana ormanda on kaplan gücünde derler. Ormanda dedim bak. Art niyet falan beslemeyin sakın. Tolga'cığım bütün yaptığın espriler belden aşağı. Cinsel içerikli demeyin bak. Ormanda dedim bak. Yatakta desem dediğin. Bak ormanda dedim ki benim yaş grubum şunu çok iyi bilir ki bu deyim bir kitaptan alıntıdır yani. Ormanda bana on kaplan gücünde derler deyimi. Ama şu an beni de anlatıyor. Yani ormanda. Tolga'cığım ormanda ne işin var falan diye sormayın. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Yani kimi ormanda, kimi ofiste, kimi odada, kimi yatı kanepe bana öyle söylüyorlar yani öyle. Peki o zaman şunu deneyeyim. Tamam bunda da çok başarılı değilim. O zaman ağzımla enstrüman yapma konusunda bir daha şansımı deneyeyim. Dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan. Sanki iyi gibi geldi ya. Oluyor galiba. Bence olur ya. Bence buradan ilerlerim ben yani. Down down down. Down down down. Şey yapayım ya. Bu şarkı benden şu anda sesimi duyan herkese. Hani şey gibi olsun mu? Sanki böyle dinleyicilerim benim, gülüm benim, gülüm benim falan böyle hani. Sevgi pıtırcıkları. Hani böyle radyo programcıları vardır ya. Canlarım benim. Sıradaki şarkı benden size gelsin güllerim, gülüm benimlerim, canlarım benim. Olsun mu? Olsun. Hayır şimdi ben bunu yaparım da. Şimdi bir tane kadın vardır, kıskanç bir kocası vardır. Tolga hayırdır oğlum benim kariye niye sen gülüyorsun? Anlamaz ki yani. Halbuki bilse benim erkeklerden hoşlandığımı problem çıkmaz. Tolga dünyasındasınız. Ay merhaba Tolga ben ayol. Ne yapayım arada böyle tribe de girmek gerekiyor. Hayır, öteki türlü hakikaten adam kıskanç olur. Ne diyor ne olur mu ne olur. Ama bu şekilde olursa zararsızlar. Ha Tolga mı biliyorum ya. Tolga zararsız o şey yani. O... Hani lan iki dakika öncesinde ormanda on kaplan gücünde diyorlar. Benim ne dediğim bellisiz ha. Damara göre şerbet işte ya. Yani işime gelince orman don kaplan gücünde, işime gelince ay ne haber tatlış kola. Merhaba Tolga ben, hoş geldiniz. Burası Mersevem. Ya hoş geldiniz derken program 7'den beri, hatta 5'ten beri yayında. Yani 5-7 tekrar, 7-9 canlı. Ya bakma şimdi yeni açanlar için söyledim ben hoş geldiniz falan diye. Yeni zap yapanlar. Mesela şey yapan ne diyor lan bu? Ne anlatıyorum kafamızı sıçıyor. Onlar hadi bakalım. Yeni dinleyenler, yeni tezahürat edenler, zap yaparken duranlar. Hadi bakalım burası Tolga Dünyası. Hoş geldin.

tamam, yine aynı muhabbete girmeyeceğim, yine aynı şeyi yapmayacağım. Onun yerine şey ne yapalım ya? Şeyden bahsedelim, dur ya, Ahmet Oksal ya. Bir canımız ciğerimiz abimiz var, Ahmet Oksal abimiz. Biz tanıştığımızda telefonumu Sucukçu Ahmet diye kaydettik. Ondan sonra Kaan Çiftliği diye yeni bir işletme açmıştı sevgili Ahmet Oksal abimiz. Sonrasında eşiyle, Hediye yengemizle, nefesiyle güzel bir ilişkisi vardı. Güzel bir ilişki, her şey vardı derken hala var da, dur bir dakika. Başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi ticaret falan güzeldi, her şey yolundaydı. Her şey güzel, aşk hayatı, iş hayatı. Adam nazara gelmiş ya. Adam göze gelmiş, adam göze gelmiş. Ya yeni öğrendik, adam cezaevindeymiş ya. Ya açık cezaevindeymiş ama. Evet, Ahmet Oksal. Namı değer Sucukçu Ahmet. Namı değer Kasap Ahmet. Namı değer Mersin'de bir numara. Namı değer Hediye'nin aşkısı, baby'si. Namı değer Hediye'nin nefesisi. Ahmet Oksal. Yeni öğrendik ya. Oradaymış bir müddettir. Allah kurtarsın ya. Ahmet Oksal ve tüm kader mahkumlarını. Allah kurtarsın. Allah bir daha düşürmesin. Yeni haberimiz oldu. Abi dediğimiz gibi yani, şimdi sen Hediye yengemle, nefesinle aşkını herkesin gözünün önünde yaşadın. Herkes gördü. Ticaret acayip döndü böyle. Bütün güzel işler yaptın. Güzel atılımlar, yatırımlar yaptın. Bak ondan sonra görüyorsun. Bir göz bir nazar. Elem terefiş kem gözlere şişir. Geçmiş olsun Ahmet Oksal'a. Rabbim sabırlar versin Ahmet Oksal'ın nefesi eşi hediyesine. Allah kurtarsın tüm kader mahkumlarını. Ahmet Oksal az kalmış ya, tali olacakmış. Ya hadi tali ol da senin şu Kaan Çiftliği'ne gelelim de. Şöyle güzel bir kuzu çevirmeyelim mi be ya? Geçmiş olsun Ahmet Oksal. Şimdi ben biliyorum, ben bunu yaptım diye diğer kader mahkumu yakınlarının aileleri, aslına bakarsanız ailelerinde problem yok. Yani şu anda kader mahkumları var ya, cezaevlerinde olan. Yani o da tartışılır şimdi, kader mahkumu neye göre, kime göre de. Hadi yine de kader mahkumu diyelim. Dışarıdaki ailelerin aslında konudan haberi yok, anlatabiliyor muyum? Buradaki mesele şöyle ilerliyor. Şimdi ben bunu söyledim ya. Orada cezaevlerindeki herhangi birileri bunu duydu ya. Alo, dışarıya telefon açıyor hemen. Alo, ya Tolga'yı duydum ben ya. Ahmet Oksal dedi, cezaevi dedi, bizi de söyledi ya. Hemen pusula bekliyorlar. Bizi de söylesin ya. Abilerin abisi, canım abim desin ya. Pusula beklemeyin lan. Adam eski dostumuz yani, yeni haberimiz oldu diye. Tamam, daha da şey yapmayız zaten. Pusuda yatıyorlar. İçeridekiler dışarıdakileri darlıyor. Tolga'yı ara ya, söyle ya Tolga. Bizi söylesin ya. Mesela diyelim ki Kamil içerideki. Abilerin abisi, canım abim.

Kamil abime buradan selam eder. Oğlum daha öncesinde söyledim, babamın oğlu olsa bile yapmam diye. Yani Ahmet Oksal istisna aradı, adam yeni duyduk. Öyle yani, maksat işte. Ondan sonra şey yapma. Tolga abi biz neden bileceksin ya? Buradaki mesele belli yani. Orada işte Kamil'in adını söyleyeceğiz. Kamil'in böyle koltuklar kabaracak böyle. Tolga yerimiz ya. Tolga ya. Hatta şey diyenler var. Sevmem lan ben bunu. Öyle söylüyor. Abi diyor da ben yüz vermiyorum çok fazla buna yani. Yine de topyekün topunu hepiniz Allah kurtarsın. Dışarıdakiler Allah sabırlar versin. Ya şu kader mahkumu olayını da bir düşünelim yani. Neye göre, kime göre yani? Ulan herkes yani Allah düşürmesin de cezaevine düşerseniz sorun niye girdin diye. Herkes cami cemaati, cuma namazına bakıyor. Kader mahkumuyuz abi. Ne suçun ne gaspın var abi işte böyle. Gasp, hırsızlık var. Yasaklı madde var abi. 17 tane suç kaydım var. Kader mahkumuyuz işte be abi. Ne yapalım? Kaderim abi.

31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliği sunduğu Tolga Dünyası'nda. Canlarım benim, öncelikle 31 yıllık tecrübeyle beraber ne oluyor biliyor musunuz? Önce bir kalite oluşuyor. Kendi kendine bir kalite oluyor, otomatik olarak geliyor. Kalitenin yanı sıra güven oluşuyor. Güven oluşuyor, güven. Karşılıklı güven oluşuyor böyle, karşılıklı. Sonrasında tabii ki de işine özen oluyor, hijyen oluşuyor. Yani hem kaliteli, hem güvenilir, hem hijyenik. Aynı zamanda bunca yıllık tecrübeyle birlikte lezzet oluşuyor. El oturuyor böyle, elin ayarı oluyor böyle. Güzel lezzet oluyor. Tüm bunlarla beraber bakınız, hem kaliteli, hem güvenilir, hem hijyenik, hem lezzetli, hem de sürümden kazanılıyor. Yani ekonomik oluyor, ekonomik. Evet, evet. Tüm bunların hepsi Yağmur Yemekçiliği. Tabii.

0: Tabii ya. Bakınız, iş yerlerine tabildot usulü servis var. Diyor ki biz diyor çalışanları diyor, emekçileri diyor çok diyor özümsüyoruz, önemsiyoruz diyor yani. Bak.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Duydunuz? Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin. Size emek veren

0: problemli yaşamamak için. Bakınız, yemek problemi yaşamayın ara. Bak şimdi bak.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim. Yemek işinizi biz çözelim.
0: Duydunuz değil mi? Arayın, gelin görüşelim diyor ya. Yemek işinizi diyor biz çözelim diyor ya. Gelelim diyor, numune getirelim, anlatalım diyor. Bakın diyor, arayın dedi ya, al sana numara işte, ara.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
0: Bol bol ye Azazöde, Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği pilavı salatasıyla birlikte 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yanında limon, biber ve ekmeği de ikram ha. Bu da var yani. 3 çeşit yemek. 3 çeşit yemek. Sadece 200 lira. Arayın ya. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, bilgi alabilirsiniz. Instagram Yağmur Yemekçilik. Cumali Üstel'e görüşeceğiz deyin. Şey yapın, yardımcı olsunlar size. Tolga'dan...

Bugün yine erken kalkıp yol alanlar, erkenden yollara koyulanlar, güne Mersin FM'de Tolga Dünyası ile başlamayı tercih edenlere minnetlerimizi sunuyoruz efendim. Minnettarız sizlere. Yani şu an dinlenecek o kadar çok radyo varken, takip edilecek o kadar çok program varken sizler sabırla ve ısrarla Tolga Dünyası'nı dinliyorsunuz. Sadece bu yıl değil, bu ay.

değil, bu dönem değil. Yani 20 yılı aşkın süredir, hatta çeyrek asrı aşkın süredir sizin güveninizle ve beğeninizle büyüyen bir radyo programı olmanın vermiş olduğu gururu yaşıyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Bu bizim mesleğimiz, severek yapıyoruz. Aynı zamanda bu işin ekmek kazanıyoruz. Kime bellidir? Ya tabii şimdi baktığımız zaman ben diyorum, şimdi ulaşabileceğiniz, dinleyebileceğiniz o kadar çok radyo var falan diye, ama baktığınız zaman çok da bana da inandırıcı gelmiyor. Evet var var, ama şimdi radyo programı var, radyo programı var yani. Yani bir Tolga dünyası değiller, biliyorum. Bir dönem şeyler vardı, flash disklerde falan şarkı dinlenirdi, insanlar ondan da bıkmaya başladı. Mesela şu anda birçok araba double ekrandan YouTube'a bağlanıyor, ama o da artık şey vermiyor. Artık insanlar şeyin peşinde. Hani mesela Tolga dünyası ya, Tolga'nın samimiyeti, Tolga'nın anlattığı şeylerin peşinde. İyi ki varım, iyi ki varsınız ya.

0: Canlarım benim, her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.
1: Ay Tolga, harikasın ya.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız, sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
3: Reklam tanıtır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax

0: Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indirim

0: beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16. Akdeniz Mersin.
4: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
6: Yok kelimesi omega yapıda yok.
7: Omega yapıda yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Cumartesi pazar açık olan
6: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
8: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
9: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
10: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.
11: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
12: Bayramı büyüten şey büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç, bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
13: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
14: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
5: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
7: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
8: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede. Kerebiç'te bir Mersin markası, imalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
9: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
10: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon

0: telefon 0506 035 34 33.
1: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet yolu Mersin. Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

bu sabah başka bir güzel olacak gün. Büyükler ziyaret edilecek, eller öpülecek, şekerler, çikolatalar yenecek ve kolonya sürülecek. Çünkü bugün bayram, bayramınız kutlu.

0: hangi yana kaçsam peşimdesiniz. Bir bütün olmuşuz, içimdesiniz. Suçum nedir benim, ne istersiniz? Beni yerden yere vurup durmayın. Beni yerden yere vurup durmayın. Vurmayın, vurmayın.
1: Mersin FM 104.6.

0: paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyoruz. Bayramın sevgiyle, umutla ve birlik içinde geçmesi temennisiyle. İyi bayramlar. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer.
1: Heyecanın en güzeli bayram sabahlarıdır. Sevdiklerimize sarılacak, büyüklerimizin ellerini öperek hayır dualarını alacak ve küçüklerimizi mutlu edeceğiz. Her şeyden öte aşımızı Kurban Bayramı'nda da paylaşacak, yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Nice bayramlara. Doktor Levent Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili ve MYK üyesi.
0: Kurban Bayramı'nın sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularını büyüttüğü, nice güzel günlere vesile olmasını temenni ediyorum. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum. İyi Parti Mersin İl Başkanı Doktor Ali Rıza Özdeniz. Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Mersin Organize Sanayi Bölgesi.
2: Birlik ve beraberliğin simgesi, Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor, tüm halkımızın bayramını kutluyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve mutluluklar dileriz. Mersin Ticaret Borsası Meclis Başkanı Münir Şen, Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir.
2: Üretenin, paylaşanın ve aynı sofrada buluşmanın değerini yeniden hatırladığımız bu bayramın umutları çoğaltmasını diliyoruz. Başta iş dünyamız olmak üzere herkesin Kurban Bayramını kutluyoruz. Mesiat, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Gündoğdu.
0: Başta basın emekçileri olmak üzere tüm halkımızın Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, birlik ve beraberlik getirmesini diliyor. Nice bayramlarda bir arada olmayı

0: temenni ediyoruz. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe.
1: Kıymetli Mersinliler, paylaşmanın ve dayanışmanın bayramı olan Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmeniz temennisiyle tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Mersin Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Aydın Karaduman.
0: Bu anlamlı günlerin şehrimize, ülkemize ve iş dünyamıza sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Mersin'imizin üretim gücü ve birlik ruhuyla daha güçlü yarınlara yürümeye devam edeceğine inanıyor. Başta Mersinli hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Mersin Ekonomi Platformu ve Doğu Akdeniz Savunma Sanayi Kümelenmesi Derneği Başkanı Hakan Kayacı.
2: Reklam tanıtı.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
4: Yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
5: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta.com'da.
6: İster tıkla, ister uğra.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
8: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
9: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
10: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
11: SML Restoran ve Catering.
12: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
11: 0533 974 4590.
12: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
11: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
13: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
14: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
12: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
15: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
16: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.

0: Bayramı büyüten şey büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç, bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538-437-02-33.
4: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
5: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00. Çift sıfır.
4: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

yan yana gelmemiz suç sayılsa da, hayalini sarmak yasak değil ya, ellerini tutmak suç sayılsa da, resmini koklamak yasak değil ya.

0: 7-24 arabesk. 24 saat arabesk.
1: Bütün dileklerim yalnızca sana. Yazdığım tüm sözler, şiirler sana. Gönlümü, kalbimi vermişim sana. Başka ne yapayım sevgilim sana? Sen uzaklardan da, sensizlik şarkısı dudaklarımda. Anlamadın beni anlamasan da, ne olursa olsun darılmam sana. İsmin şarkı olmuş dudaklarımda. Başka ne diyeyim sevgilim sana? Bu aşkıma, duygularıma, sana duyduğum şarkılarıma, cevap gelmese de çağrılarıma, bir ömür sürecek bu sevgim sana.

Sevdam hüzündü, korkuydu, gözyaşıydı. Kıskanmaktı, özlemekti ve varlığımı hiç bilmekti. Benim sevdam helaldi ana sütü kadar. Ölümü göze almak, düşünmekti yaralı ceylanı. Sevmekti her şeyi, iyisiyle, kötüsüyle.

umurumda değil terk edip gitmek her şeyi bir anda. Hiç korkutmuyor beni ölüm, korkutamaz be gülüm. Seni bırakıp gitmek, seni bırakıp gitmek var ya, seni bırakıp gitmek. İşte o ölümden de öte ölmek, gözü açık gitmek demek can kuşum. Gözü açık.

0: Reklam tanıtır.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
0: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar, bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban Bayramı da geldi. Nereden alacağımı bilemiyorum.
6: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
7: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet Yolu, Mersin.
8: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
9: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
10: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
11: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
12: Bayramı büyüten şey büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç, bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
13: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
14: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
15: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Özel Modern Tıp Merkezi özel sağlık sigortalarıyla anlaşmalıdır. Merkezimizde katarakt ameliyatı hizmeti sunulmaktadır. Özel sağlık sigortanızla hizmet alabilirsiniz. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: SML Restorant ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restorant ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 11 99 0555 671 11 99.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16. Akdeniz Mersin.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul

0: Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Dün gece, dün gece yine sen düştün aklıma. Oturup ağladım çocuklar gibi. Sensizlik öyle zor geldi ki bana. Oturup ağladım çocuklar gibi. Çocuklar gibi, çocuklar gibi.

Gözyaşı doldu elime. En acı sitemler geldi dilime. Pişmanlık duyup da kendi kendime oturup ağladım.

içeride hala senin kokun var.

0: Reklam tanıtır. Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-82-82. 327-82-82.
5: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
4: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
6: Bayramı büyüten şey, büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç, bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Mersin'in

yolculuk saati yaklaştı artık. Elveda sevgilim, ben gidiyorum. Kimimiz var bizim tanıdan başka? Kendine iyi bak,

ne kadar vefasız olsa da zaman, ne olur bir tanem aşkıma inan. Tanrı sevenlerin yanında her an. Kendine iyi bak, yalvarıyorum. Seni sana emanet ediyorum. Seni sana emanet ediyorum.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
6: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık.

robotlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
3: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Cumartesi pazar açık olan
2: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
4: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
5: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
6: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
2: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: olabilir.
1: Mersin FM ailesi olarak tüm dinleyicilerimizin bayramını kutlar, sağlıklı, mutlu, nice bayramlar dileriz.
2: Ah bayramlar ne güzel.
3: Mersin FM 104.6.

boş yanını teknem sever diye sevdasına yanıp kalmış gönül teknem bir zalimin

rüzgarlara savruldum ben kumsallara. Dalgalara vura vura dibe batmış gönül teknem, dibe batmış gönül teknem.

Sağ olaydı, baş köşede oturaydı. Da bir karlı dağ gibi başımızda duraydı, başımızda duraydı.

dostlukmuş. Ölüme yürümekmiş. Üstüne titremekmiş, vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları. Oy benim yaralı. Asıl sancı uyandığında bütün odaları boş görünce koyarım.

0: Reklam tanıtım.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makinaları Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0500

0: 031 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji. Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532-787-1652. 0532-787-1652.
3: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: gelince damarın tek adresi
1: Mersin FM.
0: Hep damar, full damar.
2: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

ardından divane dediler bana. Aşkınla yaşadım, güldüler bana. Hasretini içtim, içtim ben kana kana. Sonra isyan ettim, sonra isyan ettim gurbet yoluna, gurbet yoluna.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: sizin için bayram zamanı nedir?
1: Kalplerin bir attığı her zaman bayram zamanıdır bizim için. Tüm kapıların neşeyle açılması dileğiyle.
0: Mutlu bayramlar Türkiye. Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya Mağazaları.

0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
2: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 11

0: 99.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Abdülkadir Göllü hasta kabulüne devam etmektedir. Göz tansiyonu, optik koherans tomografi çekimi ve görme ile ilgili sorunlar hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
5: Bayramı büyüten şey büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç, bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.
8: Damarsa damar, işte o kadar.
9: Yoldaki güvenceniz. Özbay Kurtarma. 0538 988 30 00.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Mersin FM
1: 104.9. Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift.

0: Kırma zamanı şimdi kuşların. Bense gözlerimi kırpmadım hala. Sönerken yıldızlar ardı ardına. Bense gözlerimi kırpmadım hala. Gönlüm hasretinden insaf mı gördü? Her gecemi böyle azapla böldü. Kim bilir sevenler ne düşler gördü? Bense gözlerimi kırpmadım hala. Bense gözlerimi kırpmadım hala. Kırpmadım hala.
1: Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyoruz. Bayramın sevgiyle, umutla ve birlik içinde geçmesi temennisiyle. İyi bayram. Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyoruz. Bayramın sevgiyle, umutla ve birlik içinde geçmesi temennisiyle. İyi bayram.

0: Zorlu.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve mutluluklar dileriz. Mersin Ticaret Borsası Meclis Başkanı Münir Şen, Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir.
0: Üretenin, paylaşanın ve aynı sofrada buluşmanın değerini yeniden hatırladığımız bu bayramın umutları çoğaltmasını diliyoruz. Başta iş dünyamız olmak üzere herkesin Kurban Bayramını kutluyoruz. MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Gündoğdu.
1: Başta basın emekçileri olmak üzere tüm halkımızın Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, birlik ve beraberlik getirmesini diliyor. Nice bayramlarda bir arada olmayı temenni ediyoruz. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe.
0: Kıymetli Mersinliler, paylaşmanın ve dayanışmanın bayramı olan Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmeniz temennisiyle tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Mersin Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Aydın Karaduman.
1: Bu anlamlı günlerin şehrimize, ülkemize ve iş dünyamıza sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Mersin'imizin üretim gücü ve birlik ruhuyla daha güçlü yarınlara yürümeye devam edeceğine inanıyor. Başta Mersinli hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Mersin Ekonomi Platformu ve Doğu Akdeniz Savunma Sanayi Kümelenmesi Derneği Başkanı Hakan Kayacı.
0: Reklam tanıtır.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri

0: Memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
3: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
4: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
5: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
6: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
7: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Mersin FM.
11: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555

0: 0671 11 99.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin: 0538 988 30 çift 0.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Su hayattır. Su hastanesi.
6: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
5: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
3: Özel Modern Tıp Merkezi'nde kurumumuzun estetik biriminde Aleksandrit lazer cihazıyla lazer işlemleri yapılmaktadır. Lazer işlemleri hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Damar denince damarın tek adresi
7: Mersin FM.
6: Hep damar. Full damar.
8: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Arabasını tan.
1: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

hasretin dökülür gecelerden sokaklara. Gelir yüreğime çöker ve her gün başka bir pencerede yalnızlığım boynunu büker ve senin dönüşünü bekler. Sen uyurken hayalin süzülür yıldızlardan kollarımı, gelir başucuma düşer ve her gün başka bir özdeyişle yalnızlığım yollarına koşar, senin dönüşünü bekler. Çünkü ben bir tek kadın sevdim. O da sendin, o da sendin. Ben bir tek sende yandım, alevlendim, delilendim. Ben bu sevdayı kutsal bildim, yemin bildim, söz bildim. Çünkü ben

sen uyurken ellerim uzanır semaya, gözlerimden iki damla yaş ve dilimden dualar düşer. Sabaha dek birbirine değmez kirpiklerim, hep senin dönüşünü bekler, hep senin gülüşünü bekler. Ah sen uyurken resmine baksam alev arıyor gözlerim, adını ansam yüreğim tutuşuyor, dudaklarından kan damlıyor hatıraların. Bu ateş, ah bu ateş bir türlü sönmek bilmiyor. Ah sen uyurken, sen uyurken kokunu içime çekiyorum, olmuyor. Adına şiirler döküyorum, olmuyor. Kalbimi yerinden söküyorum, olmuyor. Deliriyorum, olmuyor. Çıldırıyorum, olmuyor. Ölüyorum, olmuyor. Yani bensiz oluyor da kadınım, inan sensiz olmuyor. Çünkü

0: Reklam tanıtır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
6: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler: sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
7: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
8: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
9: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
10: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
7: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
11: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
12: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
13: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
14: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtım

0: Kurbana özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: yüzünden.
1: Kaçmaya çalıştığım gerçek. Bir gün karşına çıkacak. Ve işte o gün kaçacak yerin olmayacak. Ben senin varlığını seviyorum.
2: Yokluğunu seviyorum. Sana ulaşamadığım dakikalarda. Seni duymayı, seni özlemeyi. Hiç görmesem bile seninle olmayı seviyorum. Hiç korkmuyorum seni sevmekten. Senin gülüşünü seviyorum.
1: Her bana bakışında, gözlerinde okuduğum o duyguyu, gözlerindeki gözlerimi seviyorum. Gönlünü seviyorum. Özünü seviyorum seni. Dudaklarındaki sözlerimi seviyorum. Yine de korkmuyorum seni sevmekten.
2: Ben sendeki o sıcaklığı, sana olan uzaklığı seviyorum. Yanaklarından akan gözyaşları, en çok dağınık olduğunda saçlarını, beni arayan ellerini seviyorum. Yalnızlığımı seviyorum, sebebi sensen. Ayrılığını seviyorum, en çok yalnız kaldığında. Beni bulan gönlünü seviyorum. Ben en çok senin bana olan sevgini seviyorum.
1: İçimden haykırmak geliyor. Dünyaya sığdıramadığım seni kalbime sığdırmak geliyor. Ağlamak geliyor seni görmezsem. Özlemek geçiyor içimden seni. Sevmek geçiyor. İçimden sana doğru giden bin bir türlü yol geçiyor. Korkmuyorum seni sevmekten. Ben yalnızca seni seviyorum. Ne o muhteşem güzelliğin, ne kalbimdeki özelliğin, ne de sevdiğim için değil. Seni yalnızca sen olduğun için, ruhum için, kalbim için, aklım ve sevgim için seviyorum seni.
2: Ben seni en çok kendim için seviyorum. Belki de ilk defa bencil oluşumu sana borçlu olduğum için. Seni her şey için seviyorum. Ve sahip olmadığım hiçbir şey için. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. Her dakika seninle olmayı seviyorum. Gözlerimi her açtığımda aklıma gelişini seviyorum. Her gece uyumadan önce seni sevdiğim aklıma gelince sensiz uyumayı bile seviyorum. Uyumadan önce seni düşününce.
1: Ben seni en çok umutsuzluğunda beni bulduğun için seviyorum. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. Ben seni bu şehirde olduğun için değil, benimle aynı toprağa ayak bastığın için, benimle aynı gökyüzünü paylaştığın için seviyorum. Geceleri benim yüzüme vuran ay ışığı senin de gözlerine vurduğu için seviyorum. Benim kemiklerimi ısıtan yaz güneşi sana da sıcaklık veriyor diye seviyorum seni. Benimle aynı zamanı paylaştığın için seviyorum. Ben seni benimle yaşadığın için, benden hiç gitmediğin için seviyorum. Beni hiç terk etmediğin için. Ellerini seviyorum. Allah'a açıldığında.
2: Kalbini seviyorum kapıları açıldığında. Ve gözlerini seviyorum. Ve her karşımda kapının açıldığında, bana baktığında içimde yakaladığın coşkumu seviyorum. Her bana baktığında seni sevdiğimi hatırlamayı seviyorum. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. Çok seviyorum ki seni sevmeyi. Yalnızca sen olduğun için hayatımda

0: kendimi bile seviyorum sen olunca aklımda. Kalbimi seviyorum. Seni seviyorum diye. Gözlerini seviyorum seni görüyor diye. Ruhumu seviyorum. Senin ruhuna bu kadar yakın diye. Gülümsemeni seviyorum seni düşününce. Ayakta kalışımı seviyorum sebebi sen olunca. Yine de korkmuyorum seni sevmekten.
1: Ben sana olan sevgimi yazan kalemimi seviyorum. Senin adını yazdığım kağıdı seviyorum. Sana olan sevgime benzettiğim her sevgiyi seviyorum. Bana seni hatırlatan her şeyi, sana giden yolları seviyorum. O kadar çok seviyorum ki seni. Seni kaybetmek korkusunu bile, içinde yalnızca sen olduğun için, sana karşı duyduğum bir duygu olduğu için, korkumun sebebinde sen olduğun için seviyorum. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. Yine de korkmuyorum seni sevmekten.

0: bayram çikolatalar ikram edilecek, eller yine kavuşacak, hal hatır sorulacak, en sevdiklerimiz aranıp gönül alınacak ve çocuklar yine buluşacak. Ama ne yapsak bu bayram hep içimizde kalacak. Yanımızda olamayanların anısıyla iyi bayramlar.
1: Reklam kazandırır.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Özel Modern Tıp Merkezi'nde saç ekimi biriminde saç ekimi işlemlerimiz devam etmektedir. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533-974-4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
9: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
10: Sulu yemek ve kahvaltıda yağmur yemekçilik, iş yerlerine Tabildot usulü yemek servisi.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Bayramı büyüten şey büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç, bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Damarsa damar, işte o kadar.

0: Reklam tanıtır. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı

0: orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz Mersin.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
0: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
5: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
6: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Cumartesi pazar açık olan
5: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları, satış bayi Omega Yapı Market.
4: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
7: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa,

0: Daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
1: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
0: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

sabah başka bir güzel olacak gün. Büyükler ziyaret edilecek, eller öpülecek, şekerler, çikolatalar yenecek ve kolonya sürülecek. Çünkü bugün bayram, bayramınız kutlu olsun.

Söyle neydi suçum? Sana ne yaptım? Seni sevmekle ben yolumdan saptım. Verdiğin dert ile belayı kaptım. Azrail'den önce gelemez miydin?

böylesine bağlandığını bilseydim, bırakıp gider miydim seni? Ey benim karanlık dünyamın tek ışığı, yarım kalmış aşkımın son noktası. Unutma ki çekilen her acının sonunda bir mutluluk vardır.

0: paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyoruz. Bayramın sevgiyle, umutla ve birlik içinde geçmesi temennisiyle. İyi bayramlar. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer.
1: Heyecanın en güzeli bayram sabahlarıdır. Sevdiklerimize sarılacak, büyüklerimizin ellerini öperek hayır dualarını alacak ve küçüklerimizi mutlu edeceğiz. Her şeyden öte aşımızı Kurban Bayramı'nda da paylaşacak, yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Nice bayramlara. Doktor Levent Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili ve MYK üyesi.
0: Kurban Bayramı'nın sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularını büyüttüğü, nice güzel günlere vesile olmasını temenni ediyorum. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum. İyi Parti Mersin İl Başkanı Doktor Ali Rıza Özdeniz. Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Mersin Organize Sanayi Bölgesi.
2: Birlik ve beraberliğin simgesi, Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor, tüm halkımızın bayramını kutluyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve mutluluklar dileriz. Mersin Ticaret Borsası Meclis Başkanı Münir Şen, Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir.
2: Üretenin, paylaşanın ve aynı sofrada buluşmanın değerini yeniden hatırladığımız bu bayramın umutları çoğaltmasını diliyoruz. Başta iş dünyamız olmak üzere herkesin Kurban Bayramını kutluyoruz. MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Gündoğdu.
0: Başta basın emekçileri olmak üzere tüm halkımızın Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, birlik ve beraberlik getirmesini diliyor. Nice bayramlarda bir arada olmayı temenni ediyoruz. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe.
2: Kıymetli Mersinliler, paylaşmanın ve dayanışmanın bayramı olan Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmeniz temennisiyle tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Mersin Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Aydın Karaduman.
0: Bu anlamlı günlerin şehrimize, ülkemize ve iş dünyamıza sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Mersin'imizin üretim gücü ve birlik ruhuyla daha güçlü yarınlara yürümeye devam edeceğine inanıyor. Başta Mersinli hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Mersin Ekonomi Platformu ve Doğu Akdeniz Savunma Sanayi Kümelenmesi Derneği Başkanı Hakan Kayacı.
3: Reklam tanıtır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alatape.

0: Petrol karşısında hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüvtürk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
6: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
7: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
9: Bayramı büyüten şey büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç, bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz

0: yaparız. 233 66 55.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
2: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
4: Bayramı büyüten şey büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç, bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
3: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
4: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
9: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız.
11: 233 66 55.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: sırrı anlaşılırmış meğerler. Nasılsa gitti giden, herkes ne derse desin. Benim gönlüm çaresiz, giden yâre ah etsin.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirim

0: tıkla, ister uğra.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-07-10.

0: Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
0: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
3: Su hayattır. Su Hastanesi.
4: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
3: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
5: Bayramı büyüten şey büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç. Bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Damarsa damar, işte o kadar.

paylaşırken senin aynı sırayı rengarenk gördük kara tahtayı. Kim derdi sonunda böyle sevdayı?

Ben ömrümde hiç bu kadar ıslanmadım. Ben ömrümde hiç bu kadar aşık olmadım. Oysa ben ne savaşlar gördüm. Ben ömrümde hiç bu kadar yaralanmadım. Yaralanmadım. Yaralanmadım. Yaralanmadım.

0: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla, İslami kurallara uygun kesimimizle

0: hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı. Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
1: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
0: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
2: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338 0324 325 3338.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
7: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
8: Bayramı büyüten şey, büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç, bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Anam avradım olsun ayırmam. Bir bidon benzin döker, bir de kibrit çakar. Çatır çatır yakarım. Ulan yakarım ya, sen bir bidon benzine değil, sen benim gözümde bir bardak suya değmezsin be. Sen benim koynumda beslediğim yılan değil, sen benim kapımda kölem olamazsın. Gel gör ki, dedim ya gülüm, benim param pulum olmasa da delikanlı gibi, aslan gibi yüreğim var. Hala parmağımda bir yüzünü taşıyor. Hala parmağımda bir yüzünü taşıyorsam bu seni sevdiğim anlamına gelmez. Bu ona baktıkça sana olan kinimi, sana olan hırsımı, onca yıllardır içimde büyüttüm öfkemi, bir an, bir dakika unutmamak için de gülüm. Unutma, sen beni Ataköy'de bir kata, Tarabya'da bir yata, bir de beş para etmez bir cep telefonuna olan. Evet, senin için en sesi kalın, cebi para pul dolu, yani sana göre bir beyefendi. Ama dedim ya gülüm, benim param pulum olmasa da aslan gibi,

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı karayolu taşıma yönetmeliğinin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
4: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
2: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549-473-2223. Koca vilayet yolu Mersin.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506

0: 0535 34 33.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz, Mersin.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
5: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
6: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

çığlıkları duyurmadan git. Bu bahar gününde ayrılırken seninle, zorla gülen gözlerimi ağlatmadan git. Hadi git.

0: Haykırmak yok yüreğim, yalvarmak yok yüreğim, bu acıya da katlanırız.
1: Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyoruz. Bayramın sevgiyle, umutla ve birlik içinde geçmesi temennisiyle. İyi bayramlar. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer.
2: Heyecanın en güzeli bayram sabahlarıdır. Sevdiklerimize sarılacak, büyüklerimizin ellerini öperek hayır dualarını alacak ve küçüklerimizi mutlu edeceğiz. Her şeyden öte aşımızı Kurban Bayramı'nda da paylaşacak, yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Nice bayramlara. Doktor Levent Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili ve MYK üyesi.
1: Kurban Bayramı'nın sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularını büyüttüğü, nice güzel günlere vesile olmasını temenni ediyorum. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum. İyi Parti Mersin İl Başkanı Doktor Ali Rıza Özdeniz. Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Mersin Organize Sanayi Bölgesi.
3: Birlik ve beraberliğin simgesi, Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor, tüm halkımızın bayramını kutluyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve mutluluklar dileriz. Mersin Ticaret Borsası Meclis Başkanı Münir Şen, Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir.
3: Üretenin, paylaşanın ve aynı sofrada buluşmanın değerini yeniden hatırladığımız bu bayramın umutları çoğaltmasını diliyoruz. Başta iş dünyamız olmak üzere herkesin Kurban Bayramını kutluyoruz. MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Gündoğdu.
1: Başta basın emekçileri olmak üzere tüm halkımızın Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, birlik ve beraberlik getirmesini diliyor. Nice bayramlarda bir arada olmayı temenni ediyoruz. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe.
3: Kıymetli Mersinliler, paylaşmanın ve dayanışmanın bayramı olan Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmeniz temennisiyle tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Mersin Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Aydın Karaduman.
1: Bu anlamlı günlerin şehrimize, ülkemize ve iş dünyamıza sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Mersin'imizin üretim gücü ve birlik ruhuyla daha güçlü yarınlara yürümeye devam edeceğine inanıyor. Başta Mersinli hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Mersin Ekonomi Platformu ve Doğu Akdeniz Savunma Sanayi Kümelenmesi Derneği Başkanı

0: Hakan Kayacı.
1: Reklam tanıtı.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift sıfır.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
7: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
8: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
9: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
10: Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
11: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
13: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayın

0: programları dinle, mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
3: Damardan kalbe.
2: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.

0: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda.
1: Fırat yayında.
2: Efendim herkese selamlar, saygılar, iyi akşamlar sevgili dostlar. İşte yine geldik, mikrofon başındayız. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la damardan kalbe şu dakika itibariyle başlamış bulunmakta sevgili dostlar. Dün burada yoktuk, dün biraz üzerinize afiyet, rahatsızlanmıştık, hastaydık. Dün paket yayın dinlediniz, bugün canlı canlı karşınızdayız sevgili dostlar. Yine listem harika, birbirinden güzel şarkılar var. Sizler şu dakika itibariyle 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya başlıyorsunuz sevgili dinleyenler. Güzel bir şarkıyla startımızı vereceğiz. Baha Aşk Kitabı radyonuzda sizlerle olacak. Bu güzel şarkı şu anda evlerinde, işyerlerinde, araçlarında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan ederim. Ve tabii ki de değerli sponsorumuz Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarına ve müşterilerine sevgili Samet Yaşar Bey'e buradan armağan edelim. Bu güzel şarkımızı kolay gelsin. Hayırlı akşamlar dileklerimizi gönderiyoruz. Evet, Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı biliyorsunuz Silifke Atayurt'ta arkadaşlar. Evet, hala gitmeyenleriniz varsa mutlaka uğrayın. Cağ kebabının tadına bakın. Haydi bakalım hep birlikte bağ ile sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında burada olacağız. Hiçbir yerlere ayrılmıyorsunuz.
3: Selam, damara devam.
4: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
5: Mersin FM 104.6.

0: Sevdim sevdim bak ne hale geldim. Baha yorumu radyonuzda sizler gibi sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor ve mesajları paylaşmaya başlıyoruz şu an itibariyle. Bir adam olmak bir gruba dahil olmak değildir, bir duruşa sahip olmaktır. Sıradaki şarkı Eren Tokay, Muhammed Ali Şahin, kardeşlerim armağan olsun demişler. Yeni Alfred abi, ben Derya, sıradaki bütün şarkılar canımdan çok sevdiğim eşim Kürşat Öze armağan olsun demiş. Ben Poyraz, babam Murat Kamış ve beraberinde bulunan kuzeni Veli Aslan ve kardeşim Ertalış, Behzat Demir Yılmaz, Hasan Selveroğlu, Mehmet Ali Adaklı, Süleyman İlhan, Özgür Su Yaşar, Kara, Harun Eser, Derviş Tetteş ve Muhammed Atlı için sıradaki tüm şarkılar gelsin demişler. İyi akşamları yayınlar. Silifke'de bulunan yeğenim Onur Kağan Karakuzu'ya ve tüm arkadaşlarına sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Seni çok özledim canım teyzem, Yıldız ailesi seni çok özledi, seni çok seviyoruz demiş dinleyicimiz mesajında. 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Ömer Danış'la sizleri baş başa bırakacağız. Bu güzel şarkımız Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanları ve müşterilerine armağan olsun. Kolay gelsin, hayırlı akşamlar dileklerimizi iletiyoruz.
1: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayık'ta.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Baba, büyüksün.
2: Eyvallah.
1: Mersin efendim. 104.6.

0: Ömer Danış'ı geride bıraktık sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Ve sırayı İbrahim Tatlıses namı değer imparator yorum alacak. Selamı yayınlar Fırat abi. Ben Çınar Baş, bu sıradaki bütün şarkılar canımdan çok sevdiğim babam Kürşat Söze armağan olsun demiş. Merhabalar, iyi yayınlar. Ben Mersin'den Sevilay Ekin, canımdan çok sevdiğim yarim Ali Furkan'ıma seslenmek istiyorum. Belki omuzumda binlerce yük var ama en çok senin yokluğun ağır geliyor. Sıradaki bütün güzel anlamlı şarkılar senin için armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz. İyi yayınlar Fırat oğlum. Ben Kapızı'dan Fatma Sarı. Sıradaki parçayı Biricik ve ilk sorunum olan Aslan parçası Velihan Çelik ve Susanoğlu'ndaki Balıkçı Halil'e gelsin. Oğlum kolay gelsin. Selamlar hepinize demişler. Teşekkür ediyoruz. Ellerinizden öpelim. Selamlar olsun sizlere de.
1: Hep çok gördüm gönlüme. Sana ben bir ömür.
0: Merhaba Fırat Bey, ben Fatma Çelik. Oğlum Velihan Çelik için sensiz geçen her gün kalbimden bir parça eksiliyor oğlum. Ama bil ki seni dualarıyla ayakta tutan, sabırla yolunu gözleyen bir annen var diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İyi akşamlar, ben Adana'dan Nurten. Sıradaki parça oğlum Ali Can'ıma gelsin. Kara gözüme gelsin, onu çok seviyorum. En kısa zamanda annem az kaldı daha sabır et demiş. Adana'dan Silifke'ye çok çok selamlar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İyi akşamlar Fırat Bey. Öncelikle tekrardan teşekkür ederiz sesimizi sevdiklerimize ulaştırdığınız için. Ben Mustafa Alpaltun. En güzel şarkılar Ay Yüzüm, Cennet Gözüm, Deniz Gireyim'e. Seni ne kadar çok sevdiğimi söylemek için kelimeler kifayetsiz kalır sana olan sevgimi gözlerimden ve kalbimden anla gönlümün sultanı diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

0: Haydi bakalım imparator yorumuyla sizleri baş başa bırakalım. Yetmez mi radyonuzda? Sonrasında birlikteliğimiz devam edecek sevgili dostlar. Başka bir şarkıya tıkladım yanlışlıkla, var ya başı alacağız diye. Bakalım sonrasında ne yapalım? Reklam saatimiz daha var. Bir tane şarkı yetiştiririz ama şöyle birkaç tane de mesaj okuruz. 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz.
1: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.
2: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı. Baba, büyüksün.
3: Eyvallah.
1: Mersin efendim. 104.6.

0: İbrahim Tatlıses'i geride bıraktık sevgili dostlar. Sırayı Bülent Mutlu Türk'e bırakacağız. Şöyle birkaç mesajımıza bakalım. İyi akşamlar Fırat abi. Ben Çetin Bakar. Sıradaki parça eşim Çiğdem Bakar'a gelsin. Seni çok seviyorum. Seni çok özledim. İyi ki varsın dediğim tek sevdiğimsin seni. Allah'a emanet ediyorum. Çiçeğim diyerek mesajını sonlandırmış sevgili kardeşimiz. Selamlar olsun sana. Merhaba yayınlar Belihan Çelik'ten. Değerli dostlarım Ertan Alış, Ahmet Kurt, Yasin Şahin, Hasan Saçmalı, Ahmet Akan, Ali Taş, İlkay Abukan için gelsin. Yaşadığımız sürece oyuna dahiliz diyerek mesajını sonlandırmış. Girmiş gibi. Merhaba yayınlar, ben Adana'dan İrem Alpaltun. Söyledeki en güzel şarkılar Aslan amcam, Mustafa amcama ve yengem Deniz Gire'ye gelsin. Belki senden aşkımın ortağı, kalbimin sahibi, ruhumun eşi, biricik olduğun için teşekkür ederim sana. Her zaman yanımda olmanı istiyorum bir tanem diyerek mesajını sonlandırmış. Evet, bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakacağız. Sonrasında çok kısa bir reklam arası. Reklamlar sonrasında burada olacağız. 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, yürü be. Allah'ına kurban.
3: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta. Mersin efendim. 104.6.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyoruz. Bayramın sevgiyle, umutla ve birlik içinde geçmesi temennisiyle. İyi bayramlar. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer.
3: Heyecanın en güzeli bayram sabahlarıdır. Sevdiklerimize sarılacak, büyüklerimizin ellerini öperek hayır dualarını alacak ve küçüklerimizi mutlu edeceğiz. Her şeyden öte aşımızı Kurban Bayramı'nda da paylaşacak, yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Nice bayramlara. Doktor Levent Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili ve MYK üyesi.
2: Kurban Bayramı'nın sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularını büyüttüğü, nice güzel günlere vesile olmasını temenni ediyorum. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum. İyi Parti Mersin İl Başkanı Doktor Ali Rıza Özdeniz. Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Mersin Organize Sanayi Bölgesi.
4: Birlik ve beraberliğin simgesi, Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor, tüm halkımızın bayramını kutluyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve mutluluklar dileriz. Mersin Ticaret Borsası Meclis Başkanı Münir Şen, Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir.
4: Üretenin, paylaşanın ve aynı sofrada buluşmanın değerini yeniden hatırladığımız bu bayramın umutları çoğaltmasını diliyoruz. Başta iş dünyamız olmak üzere herkesin Kurban Bayramını kutluyoruz. MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Gündoğdu.
2: Başta basın emekçileri olmak üzere tüm halkımızın Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, birlik ve beraberlik getirmesini diliyor. Nice bayramlarda bir arada olmayı temenni ediyoruz. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe.
4: Kıymetli Mersinliler, paylaşmanın ve dayanışmanın bayramı olan Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmeniz temennisiyle tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Mersin Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Aydın Karaduman.
2: Bu anlamlı günlerin şehrimize, ülkemize ve iş dünyamıza sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Mersin'imizin üretim gücü ve birlik ruhuyla daha güçlü yarınlara yürümeye devam edeceğine inanıyor. Başta Mersinli hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Mersin Ekonomi Platformu ve Doğu Akdeniz Savunma Sanayi Kümelenmesi Derneği Başkanı Hakan Kayacı.
5: Sizin için bayram zamanı nedir?
6: Kalplerin bir attığı her zaman bayram zamanıdır bizim için. Tüm kapıların neşeyle açılması dileğiyle.
5: Mutlu bayramlar Türkiye. Reklam kazandırır.
7: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri. Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358

0: 0151 326 90 12 624 34 34.
1: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
2: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
1: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
3: Yok kelimesi omega yapıda yok.
4: Omega yapıda yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
3: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
6: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
7: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
8: Su hayattır. Su Hastanesi.
9: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
8: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
10: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? Birinci plaj yolu ve ikinci plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
11: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
12: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
13: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
14: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
15: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
16: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla...

0: Programımızın ilk reklam kuşağını geride bıraktık sevgili dostlar. Artık son ilk saatimizin son 20 dakikasına girmiş bulunmaktayız şu an itibariyle. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla sırayı Ferdi Özbeyen alacak. Yayınlar Ferhat Bey söyledik en güzel şarkılar. İlkay Abukan'dan Neşe Özlem Abukan'a gelsin demişler. Arayışım bu. İyi akşamlar, ben Adana'dan İshak Alfaltun. Sıradaki en güzel şarkılar Kral Amcaları Mustafa Alfaltun, Muzaffer Kartal, İsmail İkinci, Lokman Yeşilyurt'a armağan olsun ellerinizden öperim diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar, ben Suden Önler. Sıradaki bütün güzel şarkılar Burcu İlhan'a gelsin. Güzelim, güçlü kızım benim, seni çok seviyorum. Gecen de senin gibi güzel olsun demiş. İyi akşamlar, kolay gelsin. Ben Engin Zorbay. Sıradaki parça Biricik Eşime armağan olsun. Sen bana lazımsın, ayakta dimdik duracaksın, her zaman kazanacağız. Kendine çok iyi bak, Güveyik Engin diyerek mesajını sonlandırmış. Ağla halime, gülme. İyi yayınlar, ben Aselin'e Özdemir'in sıradaki şarkı. Özdemir'i çektiğim, sevgilim her şeyim, çocukluğum Eren Özdemir'e gelsin. Seninle başlayan, sabahlara biten, gecelere doyamadığım, hala seni canımdan çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Ağla halime, Ferdi Özbeğen. Radyonuzda sizler olacak sevgili dostlar. 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bize ulaştırmaya devam ediyorsunuz.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, yürü be, Allah'ına kurban.
3: Erzurum'un meşhur cağ kebabı telefonlar 0324-714-006 0532-435-3538.

0: bağlı halime Ferdi Özbeğen. Radyonuzda sizlerdir sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Merhaba Fırat abi, bugün en güzel şarkılar varlığıyla hayatımı güzelleştiren canım eşim Berkay Zabunoğlu'na gelsin. Seni çok seviyorum ömrüm demiş. Sevgili Zabunoğlu çiftine buradan selamlarımızı gönderelim. Sıradaki tüm güzel aşk şarkıları sizlere armağan olsun. İyi akşamlar Fırat abi, kolay gelsin. Ben Nazal Ocakçı. Sıradaki bütün şarkılar canım eşim Oktay Ocakçı için armağan olsun demiş. Sıradaki şarkı Reşat Yüceler'den, dayım İsmail İkinci, Emrah Yıldırım, Akif Dolunay, Kürşat Öz, Mustafa Menekşe, Cihan Göçmen'e armağan olsun demişler. Sıradaki şarkı Bayram Çelik için gelsin demiş dinleyicimiz. Kısa ve öz. İyi yayınlar canım eşim, can yoldaşım, her sabah sevginle gönlümü aydınlatan, günümü güzelleştiren canım eşim, seni çok seviyorum. Sıradaki parçayı canım aşkım Mustafa Yeşil Yaprağı armağan ediyorum demişler. İyi yayınlar, ben Hatice ve Damla canım babam, seni çok seviyorum, seni çok özledim, İyi ki benim babamsın. Sıradaki parça canım babam Mustafa Yeşil Yaprak için gelsin demiş. Ve Bülent Serttaş'la sizleri baş başa bırakıyoruz. Sevenler ölmez diyecek, sonrasında buradayız sevgili dostlar. 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Biliyorsunuz Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı Silifke Atayurt'ta arkadaşlar. Silifke'den gidecek olan dinleyicilerimiz Atayurt Kavşağı'ndan U dönüşü yapıyorsunuz hemen Petrol'ün yanında. Erdemli ve Mersin istikametinden gelecek olanlar da Susanoğlu'nu geçiyorsunuz. Evet, Atakent tabelasını geçtiniz yani, eski adıyla Susanoğlu. Sonra Atayurt tabelasını da gördünüz. Işıklara geldikten sonra devam ediyorsunuz hemen 100 metrelerde Petrol'ün yanında görürsünüz zaten. O gidin bir güzel cağ kebabını yiyin. Tavsiye ederim valla, 10 numara 5 yıldız. Samet Yaşar'a buradan selamlarımızı gönderelim ve ekibine kolay gelsin dileklerimizi iletelim. Bu güzel şarkı sizlere armağan olsun.
1: Mersin FM 104.6
2: Fırat yayında.
3: Eyvallah.

0: Norveskin atar damarı Fırat yayında. Harbiden göre değil, harbiden Norvesk.
1: Mersin efendim.

0: Sander Ölmez, Bülent Serttaş radyonuzda sizlerle ilgili sevgili dostlar. İşte devam ediyoruz birlikteliğimize. Rahmetli bir sanatçımız. Allah evladın da hayırlısını versin derler ya işte. Anladınız artık. Detaya girmeye gerek yok. Günlük gelecek radyolarımıza ödüm kopuyor isimli o güzel yorumuyla radyonuzda sizlerle olacak sevgili dinleyenler. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam diyelim. Hayırlı akşamlar Fırat Bey. İnşallah bugün mesajımı okursunuz. Her gün okuyoruz zaten. Dünü kastediyorsanız dün hastaydım yani. Her gün buraya soğuk havada motorla gidip gelirsek ne olacak yani? İki güne bir hasta oluruz herhalde. Bir de yağmurda ıslandığım zaman da olmuştu bir ara hatırlarsanız. Ertesi gün hasta olurum demiştim ama olmadım. Dualarınızla ayakta kaldık ama dün yapacak bir şey yok. Evet, ben Kıbrıs'tan Dilek Hatay ve her zaman sizleri dinlemekteyiz. Tüm şarkılar Can Eşim Hüseyin Aldemir'e gelsin ve sizlere de armağan olsun. Sensiz gecelerime anlam yükledim. Kimsesizliğim var oluşuna içime çektim. Yutkundum tüm sözleri, sessiz gecelerime gömdüm. Beni duysa duysa içim duyar, kanayan yüreğim ağlar diyerek mesajını sonlandırmış Kıbrıs'tan dinleyicimiz. İyi akşamları yayınlar sıradaki parça canım eşim Emre Elice için gelsin. Seni çok seviyorum bunu unutma demişler. Bu perişan yerde beni bu hal. İyi yayınlar ben Masal Üşenmez sıradaki tüm güzel parçalar canımdan çok sevdiğim babam her şeyim Erol Üşenmez için gelsin. Amcalarım Can Çakı, Burak. Göreceksin diye. Burak Yasin Kaya ve Bedirhan İbili'ye armağan olsun. Canım babam seni çok seviyorum. Her şey seninle güzel olacak. Ben senin elini hiç bırakmayacağım demiş. Dışarıda yağmur var, aldırmıyor ruhum. Allah Allah, şarkının kralı geliyor sevgili dostlar. Hadi bakalım, volümleri yükseltelim.
1: Sevdiğim şarkıyı çaldırmıyorum.
0: Hep birlikte bu güzel şarkıyı söyleyeceğiz. Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı diyoruz. Günlüğüyle sizleri baş başa bırakıyoruz. 0553-714-9496 WhatsApp'tan mesajları bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Şarkımız sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında Müslüm Babacılar hazır olsun.
2: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
3: Fırat'a selam. Damara devam, damarsa damar, işte o kadar.
4: Hep damar, full damar.
5: Mersin efendim. 104.6

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıt

0: hazırlıklarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin, 0538 988 30.00.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma, 0538 988 30.00. Çift sıfır.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet

0: Yazıda, Antalya'da ve Karaman'da. Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji. Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.

0: 0502 542 144 4602.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
5: Fırat'la Damardan Kalbe.
6: Reklamlar öncesinde demiştik Müslüm Babacılar hazır olsun diye. Hazırsınız artık değil mi? Reklamları da geride bıraktık ve son saatimize giriş yaptık sevgili dostlar. Müslüm Baba'yla devam edeceğiz duyduğunuz üzere. İyi akşamlar Fırat ben. Tolga Serdar, sıradaki anlamlı şarkılar canımdan çok sevdim. Onları çok özledim. Babam ve kardeşim Deven Serdar, Elem Zorbay, Yüveyik Yengem, Cumali Yeraldı, Batuhan Serdar, Asena Serdar, Seda Serdar, Duygu Serdar, Güneş Yeraldı ve adını sayamadığım herkes için armağan olsun demişler. Yeniler sıradaki parçalar canımdan çok sevdiğim Ahmet Sakan'a armağan olsun. Kalbim o kadar seninle dolu ki artık benim bile diyemiyorum. Anedim seni çok seviyorum demiş. İyi akşamlar Silifke'de bulunan canımdan çok sevdiğim eşim Hasan Cansız'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demişler. İyi kim seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar ben Leren Özdemir. Her şey bitti sanma, ortak sevaplarımız var. Sıradaki şarkıları Gülüm'e ve kızım Aselin'e armağan ediyorum. Sevdam bitti dediğimde sevdim. Ben aslında hep sevdim. O yüzden hiçbir yere gidemezsin sevdim diyerek mesajını sonlandırmış. Ben Nuri Eser, sıradaki şarkıyı arkadaşlarım ve aileme armağan ediyorum demişler. Bir mesaj daha paylaşalım. Merhaba Fırat Bey, ben Mersin Mut'tan Seyhan Acar. Seyhan Otomotiv, sıradaki parçayı Aslan kardeşim Barış Yıldız, Emir Nafız, Dilgiç, Muhammed, Gültekin, Mert Alıç, Çağlar Kaya için armağan ediyoruz demişler. Haydi bakalım Müslümcüler, ver coşkuyu kolonlara. 0-553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Müslüm Baba söylesin, damarcılar dinlesin diyoruz ve Müslüm Baba ile radyonuzda sizleri baş başa bırakıyoruz.
4: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
7: Fırat'a selam, damara devam.
8: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
7: Eyvallah.
4: Mersin efendim.
9: 104.6.

0: Allah Allah ve Müslüm Baba'yı uğurladık sevgili dostlar. Köşe Kaplayıcı isimli o güzel yorumu Erzurum'un Cağ Kebabı katkılarıyla sizlerle buluştu. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Zeynep Alış'tan canımdan Can bebeğim oğlum Mert Alış'a ve gelinim Büşra'ma armağan olsun tüm güzel şarkılar demişler. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben Elisi Duru Çelik. Sıradaki şarkı gözümün nuru hasretinle yandığım babam Kadir Çelik'e gelsin. Kalbimden babama sıcacık bir sarımla gönderiyorum. Seni çok seviyorum canım babam diyerek mesajını sonlandırmış sevgili kardeşimi Selam'ı yayınlar. Ben Özgül Bayar. En güzel şarkıları en sevdiğim arkadaşlarım Fatma Nur Çağla, Gamze, Seboş'a gelsin. Azelime ve anasına gelsin. Refika Sultan'ıma ve sen değerli Fırat abime gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Tabii ki yeni başlangıçlara ve aşklara gelsin. Sözünde durmayan insanları hayatınızdan çıkarın. Temizlik her zaman iyidir. Ne de olsa imandan gelir. Geceniz güzel olsun demiş.
1: Ben hasreti bilmezdim. Ayrılığı hak etmedim.
0: İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben Nurhan Topluca. Sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim biricik oğlum Kadir Çelik'e gelsin demiş. Dinleyicimiz seni her şeyden çok seviyorum canım oğlum diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamları yayınlar, ben Sebahat Alan. Sıradaki şarkılar benim için kıymetli olan, özel olan adam Burak Çetinkaya gelsin. Zaman geçiyor, geçmiyor, sen geçiyorken aklımdan. Geceniz güzel olsun Fırat Bey demişler. Teşekkür ediyoruz, selamlar olsun sizlere de, sizlerin de geceniz güzel olsun. İyi akşamlar Fırat, ben Atayurt'tan Hüseyin Çelik. Sıradaki şarkıyı sizlere ve oğlum Melihan Çelik için istiyorum demişler. Teşekkür ediyoruz, bizlerden de sizlere gelsin. Sadece oğlum var sanıyorlar, bilmiyorlar ki kolumun, kanadımın, kalbimin yedeği olduğunu. İyi ki varsın, iyi ki benim oğlumsun diyerek selamlar, sevgiler diyorum demiş sevgili abimiz. Hüseyin abimize selamlar olsun.
1: Tutulsaydı o dilim, gelmeseydim.
0: Haydi bakalım. Derviş de sizleri baş başa bırakacağız sevgili dostlar. 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere yönlendirmeye devam ediyorsunuz. Kıymışlar Sana isimli o güzel yorumuyla Derviş Radyonuz'da sizlerle.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürü be, Allah'ına kurban.
4: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
5: Mersin FM 104.6.

oldum o an sanki ölüme. Sürselerdi inan beni zulüme, kıymasalardı nazlı gülüme. Ne babam anlar beni, şimdi ne canım. Yaralar içinde sızlar bir yanım. Yüreğim değil, kalbim değil, aşkın değil,

İyiymiş lan sana derviş. Radyonuzda sizlerle yeni sevgili dinleyenler. Şersurum'un meşhur cağ kebabı kartlarıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Ben Yusuf Bediran Arsan, Mersin Tarsus Canat Ökel Büfe'den yazıyorum. Mersin'in sahibi Mehmet Şerif Biciş ve babam Hüseyin Arsan'a sadaki bütün şarkılar armağan olsun, insanın kalitesi kendine olan saygısıdır diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Abim iyi akşamlar, ben Mert Bakar. Sıradaki parçalar babam Çetin Bakar'a ve abilerim Şafkaya Şafak, Eruzan, Alparslan Güven, Cumhur Ocakçı abilerim için gelsin. Babamla olan dostluğumuz daim olsun, her şey gönlünüzce olsun. Babam seni seviyorum demiş sevgili Mert kardeşimiz. Sıradaki parça Büşra'sından Mert Alış'a rüyalarımın başrolü, seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İyi yayınlar Fırat abi, ben Derya. Sıradaki bütün şarkılar canımdan çok sevdiğim eşime Kürşat Öze gelsin. Söz ver bana, sensiz geçen bu günlerin kokunu almadan uyumadım bu gecelerin, uyandığımda yüzünü göremediğim sabahların mükafatını alarak geleceksin bana demiş dinleyicimiz. Mükafatı olarak geleceksin bana. Vallahi artık gözlük takmak gerekiyor herhalde. Bazen böyle okuduğumuzu farklı yorumlayabiliyoruz. Selamlar olsun sevgili dinleyicimize. Bir mesaj daha paylaşalım. Yerin altı aslan dolu yatan yatana, yerin üstü çakal dolu satan satana, Bediran İbil Erol Üşenmez Burak Çetin Kaya için sıradaki şarkılar gelsin demişler. Gelsin bakalım. Eren Yeşil'le sizleri baş başa bırakacağız. Benden vazgeç.

Vebalin de bil ki boynundadır. Elbet her bir şeyin bir de sırası vardır. Sen bilmedin kadir kıymetimi gülüm. Eline bilsin

0: Mersin FM
1: 104.6.
2: Fırtasalam damara devam.
3: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.

Dönüş olmayacak, bunu bil benden, vazgeç. Eren Yeşil radyonuzda sizlerle sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Ferdiciler hazır mı bakalım, ferdiciler? Hadi bakalım mesajları paylaşalım. Sonrasında güzel bir Ferdi Tayfur yorumuyla sizleri baş başa bırakacağız. Yayınlar benler oluşanmaz. Silahı silah yapan, içindeki mermi adamı adam yapan sizin gibi sevdiğim dostlarım. Sıradaki parçalar Bedirhan İbili, Burak Çetinkaya, Zafer Çetin, Kankam Cihan Çakır'a armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Sen yokken taş duvardım, senle çiçek açtı umutlarım, Burak Çetinkaya'dan Sebat'e gelsin tüm şarkılar demişler. İyi akşamlar, kolay gelsin, ben Yalçın Zorbay ailesi. Sıradaki parça Biricik eşime armağan olsun, seni seven Yalçın'ım, her şeyim güzel gözlüm demiş. Allah'a emanet ol, kendine çok iyi bak, Yalçın ailesi diye.

0: Tek mesajını sonlandırmış dinleyicimizi yayınlarla ilgili akşamlar sadık şarkı ömrümün hasreti hayat arkadaşım Kadir Çelik'e gelsin. Milyon kere sen, milyon kere iyi ki. Çiçek açarsa gönlümde bil ki bahar sensin, öylesine seviyorum ki seni, kalbimdesin. Kalbimdeki yerin kalbimden de büyük diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Evet perdeciler, haydi bakalım volümleri yükseltelim. Ağla Yüreğim radyonuzda sizlerle olacak. Sonrasında çok kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında buradayız sevgili dostlar. 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Hadi bakalım. Olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz diyoruz ve Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bırakıyoruz sevgili dostlar.
1: Selam, damara devam.
2: Yürü be, yürü be. Allah'ına kurban.
3: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.
4: Mersin efendim. 104.6.

hissediyor mu? Duyabiliyor musun? Eğer benim seni hissetmediğimi, sevmediğimi düşünüyorsan, inan çok yanılıyorsun.

0: Huzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
8: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
9: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
10: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
3: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
4: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
5: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
9: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
10: Fırat'la Damardan Kalbe.
11: Evet, programımızın son reklam kuşağını geride bıraktık sevgili dostlar. Son 24 dakikalık zaman dilimin içerisine girdik. Sırayı Hakan Taşan'a bırakacağız. Artık mesaj göndermiyorsunuz arkadaşlar. Bayağı bir mesajımız var. Onları paylaşalım, bitirelim. Zaten çalacağımız şarkılar belli zaten. Sıradaki şarkılar değerli dostlarım Mazhar Kör ve sevdiklerine gelsin. Unutulmadım diyerek mesajını sonlandırmış. Sıradaki şarkı abim Ümit Şeker'e ve arkadaşları Şavker Uzan, Bekir Kayağan, İbrahim Can, Murat Ateş'e gelsin. Hayatlar düşüşte olsa da hayaller hala hayatta güzel günler göreceğiz demişler. Sen geleli adın adıma değse içim ürperiyor. Hangi sevabın bedeliysen hoş geldin. Güzel kadın sıradaki şarkı Burak Çetinkaya'dan Sebat'e armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar Fırat abi, ben Hasan Kör. Sıradaki tüm şarkılar değerli ve aslan abilerim Muzaffer Kartal, Burak Temel, Kemal Beyazıt ve Biricik Aslan abim Mazhar Kör'e gelsin demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar, ben Sebat Evan. Sıradaki şarkılar kalbimin üstünde sevgisini hissettirmek, hissetmek istediğim Burak Çetinkaya ve benim için kıymetli olan Özdemir ailesine gelsin demişler. 0553-714-94-96'dan mesaj göndermiyorsunuz. Evet, az alışkanlığı. Mesajları bizlere ulaştırabilirsiniz diyecektim ama göndermiyorsunuz. Şöyle bakalım, en son gelen mesaj sonrasında. Evet, bundan sonra gelen mesajları okumayacağım, haberiniz olsun.
12: Fırat'a selam, damara devam.
13: Yürü be! Allah'ına kurban.
9: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
14: Mersin FM 104.6.

0: canım. Hakan Taşıyan radyonuzda sizlerle sevgili dinleyenler. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Merhaba sevgilim Beli Şimşek'e, seni çok özledim bir tanem ve çok seviyorum. Sıradaki şarkı sana armağan olsun. İyi yayınlar, iyi akşamlar demişler. İyi akşamlar Bayram Çelik'ten. Biricik abisi Adem Kurt'a. Sıradaki şarkılar armağan olsun. Teşekkürler, iyi yayınlar demişler. Eyvallah, bizler teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Sıradaki şarkı Mesut Çul Hacı'dan abisi Muzaffer Kartal'a gelsin. İyi yayınlar, emeğinize sağlık demişler. Teşekkür ediyoruz. Kızım Şule Bozan için Ömrüm şarkısını istiyoruz demişler. Şarkı çalamıyoruz maalesef. İyi akşamları, yayınlar olsun. Sıradaki şarkı Celal Durmaz'dan Biricik Aşkı Damla Borbey'e armağan olsun demiş dinleyicimiz. Haydi bakalım, Gökhan Doğanay ve Meral düeti radyonuzda sizlerle olacak. Ey benim yürek yaram. Radyonuzda sizlerle sevgili dostlar.
1: Sırata selam, damara devam.
2: Mersin efendim. Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.

0: yürek yaram, ey benim gözü karam. İnsan bir kere arar sorar yar. Gökhan Doğanay ve Meral Cüveti radyonuzda sizlerdir sevgili dostlar. Sondan bir önceki şarkımız Güçlü Soydemir. Hayret nasıl yaşıyorum diyecek. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam abi, yayınlar diliyorum. Silifke'de bundan Zeynel Ebidin Uyar. Kadıköy Muhtarı Mustafa Gök, Emir Nafız, Dilgiç Eyüp Olay, Ömer Can, Sezai Sadak ve ismini saymadığım tüm dostlarıma armağan olsun sıradaki şarkılar demişler. Şule Bozan, seni çok çok seviyoruz. Benden sana gelsin gülüm Zehra Ertürk diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Abi iyi akşamlar, öncelikle emeğine yüreğine sağlık. Böyle güzel program yaptığın için çok teşekkür ederiz. Ben Çiğdem, sıradaki parçalar Hasret Kokulu Özlem Dolu eşim Çetin Bakır'a gelsin. Kulağı radyoda, kalbi bende olan eşim seni çok seviyorum demiş. Sevgili Çetin kardeşimize de selamlarımızı gönderelim ve bu güzel çifte selamlar olsun. Mert kardeşimizi de unutmayalım tabii ki. Yayınlar, ben Mutlan Esra Ecir, sıradaki parça eşim Salih Ecir için armağan olsun demiş dinleyicimiz. Sıradaki tüm güzel şarkılar sevdiğinden Alparslan Güven'e gelsin. Milyon kere sen, milyon kere iyi ki. Başka sözüm yok, seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol, kurban oldum demiş.
1: Yıkılmadan taşıyorum bunca etler, acılar.
0: Hayret nasıl yaşıyorum,

0: Güçlü Soydemir. Radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Sonrasında da son şarkımıza karşınızdayız. Mesaj göndermiyorsunuz. Bakın göndermeyin dedim. Reklam öncesi, reklam sonrasında. Hala mesajlar geliyor. Okuyamayacağım. Maalesef okumayacağım. Çünkü yetişmiyor arkadaşlar. Süremiz çok kısıtlı. Zamanımız az. Haberiniz olsun.
1: Fırat'a selam. Damara devam.
2: Harbedene göre değil, harbiden arabesk.
1: Damarsa damar, işte o kadar.
3: Erzurum'un meşhur cağ kebabı telefonlar 0324 714 0006 0532 435 35 38.

Hayret Nasıl Yaşıyorum Güçlü Soydemir'le sizleri baş başa bıraktık sevgili dostlar. Son şarkımızla karşınızda olacağız. Ben Ziya Ertürk, Şule Bozdağ'ın için sıradaki tüm şarkılar gelsin demişler. Aslında şarkı istemişler ama şarkı çalmıyoruz arkadaşlar. İyi akşamları, yayınlar diliyorum. Sıradaki şarkınız benim dünyam olan adam eşim Çağrı Yusuf için Armağan Olsun demiş. Sıradaki şarkı Bayram Çelik.

0: Seni çok özledim demiş. İyi akşamlar sıradaki şarkısı Lifke'de bulunan Dayı Mehmet Güney adına çalarsanız seviniriz demişler. Hayırlı akşamlar Fırat abi, ben Adana'dan. Mithat sıradaki şarkıya abi Mustafa Alpaltun, Doğan Demir Yılmaz, Emrah Gezgin, Yusuf Kaya, Musa Asgay, Lokman Yeşil, Dürtman Sarkör ve değerli yeğenim Hakkı Yuntar için gelsin sevgiler demiş. İyi akşamlar Fırat abi, yayınlar eşimin soyadı Eyiceli. Evet, düzeltip tekrar söyler misin sıradaki şarkı Emre Eyiceli için gelsin. Sabır umuttur, seni çok seviyorum unutma demiş. Pekala, öğrenmiş olduk Eyiceli. Selamlar olsun, ben Esen Erç. Sıradaki şarkı abim Nuri Eser'e arkadaşlarına armağan olsun demiş dinleyicimiz. Ben Mersin Mutluhan, Hacer Kesmez, çok sevdim dostum Mustafa. Büyük Tata, sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Ben Kesik Köprü'den Barış Yıldız, sıradaki şarkıyı emmi oğlum Veysel Kesmez kardeşime armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Merhaba yayınlar, ben Mersin Mutluhan, Şükrü Can, sıradaki parçayı bu mesajı atlayacağız arkadaşlar. Yazmamanız gereken cümleleri, kelimeleri yazmayacaksınız. İyi yayınlar, ben Ömür, bütün şarkılar Yasin Şahin, Bediran İbili, Burak Çetin, Değer Oluşumaz, Can Çakı, Nuri Eser, Bediran Dürek, Şavkı Erozan, diğer Murat, ikinci Ercan Durmuştu, Mehmet Ali Güçlü ve tüm kıymetli dostlara gelsin iyi yayınlar Fırat Bey demişler. Teşekkür ediyoruz, selamlar olsun sizlere. Merhaba, ben Nisa, sıradaki şarkı Muhammed Gültekin'e armağan ediyorum demiş sevgili dinleyicimiz. Merak ettim hep en son neden benim şarkı çalınıyor, iyi yayınlar Fırat Bey demiş. Vallahi şöyle bir şey var, az önceki okuduğum mesajlar mesela şarkıyı anons ettikten, anonsa başladığımız an itibariyle gelen mesaj 20.54'te gönderilmiş bir mesaj. Bakın, bir saat sonrasında okudum, bir saat sonrasında okunmuş oldu yani. Ben sırasıyla okuyorum, kimseye haksızlık yapmıyoruz arkadaşlar. Mesajı atmış olduğunuz sıraya göre okuyoruz. Abim son parça Fırat Bakara ve eşi Zehra Bakara gelsin. Sağlıcakla ömür boyu mutluluklar dileriz. Sevgili Çiğdem kardeşimiz, sevgili Çetin kardeşimiz, bizden de sizlere armağan olsun sıradaki tüm güzel şarkılar. Tabii Mert'i de unutmayalım.
1: Benden de armağan olsun. Ben de buradayım Çiğdem, benden de size armağan olsun.
0: Haydi bakalım, armağan olsun dedik. Ve bu güzel şarkıyla da kapanışımızı yapacağız. Katkılarından dolayı Erzurum'un meşhur Cağ Kebabı'na teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı gönderiyoruz. Hayırlı akşamlar dileklerimizi iletiyoruz. Samet Yaşar'a buradan ekibine selamlar olsun, bu güzel şarkı sizler için geliyor. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olduk. Sürçülisan ettiysem bile tam olduysa affola diyorum. Yarın yine aynı saatte tekrardan görüşünce dek hepinize selamlar, saygılar. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Radyonuzun başından hiçbir yerlere ayrılmayın. Çünkü birbirinden güzel şarkılar ve program tekrarlarımız sizlerle buluşmaya devam edecek.

0: selam, damara devam.
1: Tübe, tübe, Allah'ına kurban.
2: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.

0: çikolatalar ikram edilecek, eller yine kavuşacak, hal hatır sorulacak, en sevdiklerimiz aranıp gönül alınacak ve çocuklar yine buluşacak. Ama ne yapsak bu bayram hep içimizde kalacak. Yanımızda olamayanların anısıyla iyi bayramlar.
1: 7/24 arabesk. 24 saat arabesk.

Kalbim son nefesime kadar senin için çarpacak. Sana olan aşkım hiç son bulmayacak. Sen bunu bilsen de bilmesen de ben yaşarken benimle o da yaşayacak. Duysun herkes duysun, seni sonsuza kadar seven biri var. Yüreğim yansa da, içim acısa da, senin olduğun bu dünyada nefes almak güzel.

resmini ateşe attım. Yanarken bir mahzun bakışım vardı. Alevler sardı hemen seni kıskandım. Pişmanım sevgilim, çaresiz kaldım. Çaresiz kaldım.

Bu kadar çaresiz bırakma beni. Bağlandım bir kere, çok sevdim seni. Senden istediğim çok şey değil ki. Uzaktan uzağa.

insan yağmuru. Düşüyor yere, tutma, tutma. Atarsın kalbin bir başkasına. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yolum. Bunu unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.

Ben seninleyken öğrendim sevda şiirlerini yazmayı. Ben sende öğrendim güllerin resmini çizmeyi. Korkusuzca yalın ayak adam gibi dikenlerin üstünde gezmeyi de senden öğrendim. Sabrımı telaşa döndürme benim. İçimdeki aşkı söndürme benim. Halil'e güneş, hayat zaten kalle.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız ve birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle. Tabii ki mesajlarınızı da paylaşacağız. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Tabii ki bugün çalacağım en güzel şarkıları da kendilerine armağan ediyorum. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30.

güzel bir şarkıyı geride bıraktık. Güzel şarkıyı değerli iş arkadaşıma armağan ediyorum. Dinleyeceğim dedi ama ismimi geçirme de dedi aynı zamanda. Kırmayalım şimdi, söylemeyelim ama. Aslında onun için çile çalmak istiyordum ben. Çünkü ısrarla söylüyor çok seviyorum diye ve çalmıyormuş radyomuzda çile. Bir ara onu halledeceğim. Sıkıntı yok. Selamlarımızı gönderelim. Hatta geldi bir listeme göz attı böyle. O dedi uyumlu olmuş şarkılar dedi.

0: teşekkür ediyorum o zaman. Şimdi sizleri Bülent Sertaş'la baş başa bırakacağım. Yasak Sevda diyeceğiz. Bu güzel şarkıyı da şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese armağan ediyorum.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar 0538 988 30

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Evet, reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden çok güzel ve çok anlamlı bir şarkıyla devam ediyoruz. Açıkçası ben şöyle düşünüyorum. Bazı insanların hayatımıza

Öğrenmek için değil de bize bir şeyler öğretmek için hayatımıza geldi ve bazı yollar yürünsün diye değil, nerede durmamız gerektiğini anlamamız için vardır bence aynı zamanda. O yüzden ben de artık geçmişin yükünü sırtımda taşımak yerine kendime yeni bir yol çiziyorum. Belki hala içimde kırılan yerler var ama insan en çok da dağıldığı yerden yeniden toparlanmayı öğreniyor. Şimdi sessizce, kimseye bir şey kanıtlamadan, sadece içime sinen bir hayat kurmaya çalışıyorum. Çünkü anladım ki yeni başlangıçlar büyük adımlarla değil, insanın kendine artık yeter dediği anlarda başlıyor. Severken ayrıldık. Bak bitti işte. Aklıma gelmezdi böyle bir veda. Ümit ve sen, dostlar sağ olsun sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.

yayında. Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Yayınımıza çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz. Ama az önceki şarkının anonsuna yönelik sert bir eleştiri almışım ama. Yani her şey şarkıyla bağlantılı olmak zorunda değil diye düşünüyorum.

0: sonuçta herkesin kendi yayını, kendi yayın akışı. İnsan ne söylemek istiyorsa söyleyebilir. Seni... Sıkıntı yok, sizleri de dinleriz yani. Bakalım uyuyor mu, uyumuyor mu? Tabii herkes böyle yapmıyor ama. Mesaj okuyup geçmiyoruz biliyorsunuz ki. Selamlarımızı da gönderelim. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Selam Selena'nın, iyi yayınlar dilerim. Ferdi Tayfur'dan. Yaralıyım Dertliyim parçasını istiyoruz. Şu anda servisteki arkadaşlarım için, Mersin FM ailesi ve dinleyenleri için istiyoruz. İyi yayınlar dilerim, iyi ki varsınız. Mustafa Taşkın, hayırlı cumalar dilerim demişler. Teşekkür ediyorum. Güzel şarkıyı sizlere armağan edelim o zaman. Doğuştan kederliyim. Öyle başımı döndürdün ki bu alemin neresindeyim. Of of. İnanılmaz bir şarkı bu arada. Çok güzel bir şarkı istemişsiniz. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Tabii ki eleştirilerinizi de yani. Ama her şeyde bir cevabımız vardır. Bunu da unutmayalım lütfen. O zaman sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Ferdi Tayfur, Yaralıyım Dertliyim, sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar 0538 988 30

dertliyim, doğuştan kederliyim. Öyle başım oradan dedim ki, bu alemin neresindeyim? Bu dünyanın neresindeyim?

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Hem de çok güzel bir Devran Çağlar şarkısıyla. Şarkılar da çok güzel oldu böyle. Ardı ardına geldi. Aşırı içim esindi yani. Anlatamam bu hissi şu anda size. Ağlayan kalbimin ahını dur. Tabii şimdi bir şeyler konuşacağım ama şöyle söyleyenler olabilir. Şarkıyla yorum hiç uymadı diye. Yapacak bir şey yok artık. Bir noktadan sonra herkesi anlamaya çalışmaktan da yoruluyor insan. Kendini unuttuğunu fark ediyor daha sonra. O yüzden artık kırgınlık biriktirmenin bir anlamı kalmıyor. Ne gidenin ardından koşmanıza gerek kalıyor ne de kalmayanı tutmaya çalışmanıza. Çünkü bazen en doğru vedalar sessiz oluyor bence ve insan en çok kendi yanında huzur bulmayı öğrenince büyüyor. Huzur zaten insanın kendi içinde ya. Gerisi gerçekten boş. Bomboş. Allah Allah, şarkıya bak. İnanılmaz bir şarkı. Elinden geleni ardına koyma. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakacağım. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve bu güzel şarkıyı ayrıca çalacağım tüm güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.

aşkı bitireceksin.

ettin ya, kitledin gönlü. Hayal bile kısır döndü. Geçirdim böyle ömür. Yazık ettim, derdindeyim. Yüreğime köz bıraktın. Silinmez bir iz bıraktın. İki yaşlı göz bıraktın. Tutamadım, derdindeyim. Şu feleğin işine bak. Senin için düşene bak. Sen gül oyna.

Sevgili Selin'de Ezgiler programımıza Özberk Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi sırayı İbrahim Erkal alacak ve bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Selin abla yayında mısın merhaba diye giriş yapmışlar. Olmaz olur mu ya Selin yayında? Merhaba, ben Uğur, sıradaki şarkı. Ben ve eşime gelsin kurban olduğum nefesim hayatım. Ayşe Nur'a selam olsun demişler. Bizler de selamlarımızı gönderelim. Güzel şarkı benden sizlere armağan olsun. Aşık olsam sırılsıklamış, hep onu sayıklasam, gönül evimde saklasam. İbrahim Erkal, Sırılsıklam. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Yine harika bir şarkı girişiyle birlikteyiz. Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Özbay Kurtarma sponsorluğunda.

Ya bence bir şarkının en güçlü yanı bazen bizi geçmişe götürmesidir. Unuttuğunuzu sandığınız duygular bir anda yeniden ortaya çıkabilir. Geleceksin diye. Bu şarkı da beni biraz öyle geçmişe götürüyor aslında. Ellerim kadehte, gözüm kapıda. Çok sevdiğim şarkılardan biri. Tabii Arif Susam yorumuyla dinleyeceğiz bu güzel şarkıyı. Bizlere mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Ödüm kopuyor. Göreceksin diye ödüm. Bu güzel şarkıyı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine armağan ediyorum.

insan bazen en büyük savaşı kendi içinde veriyor. Kimse görmüyor ama her gün biraz daha toparlanıyor, biraz daha güçleniyor. Kırıldığımız yerleri saklamayı değil de onlardan vazgeçmeyi öğreniyoruz artık bir yerden sonra. Ya çünkü bazı yaralar kapanmıyor belki ama işte

0: insan zamanla da o acıyla yaşamayı öğreniyor.
1: Yanımda.
0: O yüzden aslında geçmişe dönüp bakmadan sadece kendimize huzur veren şeylerin peşinden gitmemiz gerektiğini düşünüyorum.
1: Duyamasam da sen benden gitmiş olsan da.
0: Şimdi bir de mesaj paylaşalım.
1: Hala seviyorum.
0: İyi yayınlar, kolay gelsin Selin Hanım. Azer Bülbül'den bir şarkıyı değerli abim İsmail'e armağan etmek istiyorum. Çalarsanız çok sevinirim demişler. Tabii ki çalmaz olur muyuz? Güzel şarkıyı sizlere armağan edelim. Ayrıca şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese de armağan edelim. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Duygularım sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

seninle hayat yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

0: Şimdi reklamlardan önceki son şarkımız sizlerle birlikte. Gösterdikleri değerli destekten dolayı Özbay Kurtarmaya ile Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin diyelim. Şimdi sizleri güzel bir düetle, güzel bir şarkıyla baş başa bırakacağım. Rubat ve Mehmet Erdem düeti. Öyle bir yerdeyim ki sizlerle radyonuzda.
1: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988

Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza devam ediyoruz. Bu arada yaklaşık son bir saatimiz kalmış. Anlamıyorum, zamanın nasıl geçtiğini ben gerçekten anlamıyorum. Burada büyü var, sihir var, artık ne derseniz bilmiyorum ama kesinlikle bir şey var, bir terslik var. Yani ben yaklaşık 3 saat boyunca başka bir şey yapsam eminim ki daha uzun gelecek bu süre bana. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. İyi yayınlar, kolay gelsin Selin Hanım. Yıldız Tilbe'den "Ah Bir Çocuk Olsaydım" şarkısını ablam Vahide'ye armağan etmek istiyorum demiş dinleyicimiz. Çok güzel bir şarkı istemişsiniz. Sizlere armağan olsun bu güzel şarkı.
1: Ah bir çocuk olsaydım.
0: Ben de kardeşime armağan etmek istiyorum bu güzel şarkıyı. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Hep beraber bu güzel şarkıyı dinleyelim.

programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Şimdi eski aşkların unutulmayan sözlerin şarkısı radyonuzda. Selami Şahin yorumuyla Tanımam Senden Başka sizlerle.

kalbim dayanamaz artık. Yine hasretler çekmeye. Ben kime aşık olduysam bırakıp gitti ellere. Çekmeyen bilmez halimden, anlatamam kimseye.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayrıca yavaş yavaş da programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Artık son şarkılarımız. Şimdi sizi çok güzel bir şarkıyla baş başa bırakacağım. Dön desem yıllara geri döner mi? Rüzgarlar şarkımızı yine söyler mi diyeceğiz. Eskimeyen bir ses, aynı zamanda yıllara meydan okuyan bir şarkı. Bakarken... Orhan Gencebay, Dönmeyen Yıllar sizlerle radyonuzda.

Gamze. Müslüm Gürses'e devam ediyoruz. Aynı zamanda programımızın da sonuna yaklaşıyoruz. Artık son iki şarkımız kaldı. Çok güzel son iki şarkımız hatta. Öyle söyleyeyim yani, emin olabilirsiniz. Neyine güveneyim? Kalleş dünya. Neyine güveneyim? Sahte dünya diyeceğiz. Sizleri Müslüm Gürses'le baş başa bırakıyorum.

Ve programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin Dezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Kapanışımızı da Cengiz Kurtoğlu'yla yapacağız. Bu güzel şarkıyı şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese armağan ediyorum. O eski aşkım sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.

0: Sevgi selinde ezgiler sona er. Sevgi selinde ezgiler.
1: Babalar Resitali başlıyor.
2: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali programındasınız. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en efsane seslerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Gözlerin başka gözlerin. Şimdi günün ilk kristalini Arif Susam'la açıyoruz. Haberin olsun diyecek. Bazen en çok sevdiğimiz insanlar bizi hiç sevmeyen yaban eline de gidip orada sevgisini harcayan insanlar oluyor. İşte Arif Susam da haberin olsun her an gelip kapını çalarım. Haberin olsun o anda karşına çıkarım. Seni elimle götürürüm, ateşe atarım, haberin olsun başına işler açarım diyecek. Şimdi sizlerle Arif Susam, haberin olsun şarkısı.

Arif Susam'ın Resteli ile devam ediyoruz. Hani böyle aranızda ilk yeni heyecanlı aşkı bulmuşlar varsa ya da aynı ilk günkü gibi hala aşkını yaşayanlar varsa işte hepiniz için bu Arif Susam işte böyle birisi, öyle birisi şarkısı sizlerle olacak. Ömrümce seveceğim, cana can bileceğim, yanında öleceğim. İşte öyle birisi diyecek. Evet, siz de

aklınıza kim getirdiyseniz onlarla paylaşın derim bu şarkıyı. Hatta şöyle yapalım. Bizleri Instagram hesaplarımızdan takip ediyorsanız, etmiyorsanız da söyleyeyim. Mersin.fm. Şimdi nerede, kiminle dinliyorsanız, bu şarkıyı kime armağan etmek istiyorsanız bir video çekip, kısa bir fotoğraf çekip bizleri de etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Hem bizler de sizlerin aşklarınızı görebiliriz bu şekilde. Arif Susam işte öyle birisi şarkısıyla sizlerle birlikte olacak.

Evet, işte öyle birisi dedi Arif Susam. Şimdi de Ferdi Baba'dan dinleyeceğiz aşkı. Kalbimin sahibi sensin diyecek. Tüm kalplerinizin sahiplerine gelsin. Ferdi Tayfur, Kalbimin Sahibi Sensin şarkısıyla sizlerle birlikte olacak.

0: Reklam kazandırır.
1: Babalar Restani, Babalar Restani devam ediyor, devam ediyor.
2: Reklamların ardından devam ediyoruz. Ferdi Tayfur Yas mı var diyecek. Ve evet, bu şarkıyı sizlere anons ederken Yas olduğunu söyleyeyim burada öncelikle. Çünkü gerçekten sevdiğim iki ekip arkadaşım şu an yolda. Daha buraya gelmediler. Öğlenden beri çok sıkıldım burada çalışırken. Öncelikle Selin'e, sevgi Selin'de Ezgiler'e ve ardından da Ahmet'e selam gönderelim buradan. Bizi dinliyorlarmış yolda. Çabuk gelin, gerçekten özledim. Ferdi Tayfur Yas mı var diyecek şimdi sizlerle radyolarınızda.

Müslüm Gürses Resteli ile devam ediyoruz programa. Gün doğmuyor pencereme, sen gel güneş gözlüm, güneş yüzdüm diyecek Müslüm Baba. Müslüm Gürses sizlerle radyolarınıza ses verecek. Ardından da merhamet dileme diyecek Müslüm Baba. Sizleri bu güzel restelle baş başa bırakıyorum.

0: Merhamet dileme ben.
1: Babalar Resitali.
2: Annem de radyoların başında bizi dinliyormuş. Şimdi sıradaki şarkıyı da ona armağan edelim. Sinan Özen, İsyanım Var diyecek. Cehennem dertleri var cennetimde diye isyan edecek Sinan Özen. Ardından da Senin Uğruna şarkısıyla restelini tamamlayacak. Sinan Özen resteli sizlerle radyolarınıza ses verecek.

Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli programındaydınız. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde bir saat boyunca sizlerle arabeskin en efsane restellerini en efsane seslerinden duymak üzere burada Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Bugün de son şarkımız Adnan Şenses'ten gelecek. Seni de yakarlar diyecek Adnan Şenses. Ağlatırlar, yakarlar, sana da acımazlar. Kendine çok güvenme, seni de bir gün yakarlar diyecek Adnan Şenses. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum. Yarın yine saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyor olacağım. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.